0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.
2: Thank you. I've got you under my skin.

que...

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr. Gözüküyor.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem engelsiz üniversite. YÖK raporuna göre en fazla engelsiz bayrak sahibi 4. üniversiteyiz.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yan, uyan, uykularımdan uyan, rüyalarımdan dayan, dayan gönlüm dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan gönlüm dayan.

Bir duman duman açsın bulutlarımdan. Uyan uykularımdan, uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum dayan.

Ha beni biraz anlat. Nerede kafi derim? Ne zaman tutmaz ellerim dilim? Bana beni biraz anlat.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. 30 milyon TL'lik destekle TÜBİTAK'ın Milli Teknoloji Atölyesi benim üniversitemde. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: ülke ve dünya gündemi, kent ve üniversitemizden etkinlik haberleri, uzman konuklar, kültür sanat köşesi. Radyo günlüğü başlıyor.
1: Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan 102.8'den iyi sabahlar değerli dinleyiciler. Sabah kuşağında yeni bir radyo günlüğü programına daha hoş geldiniz. 13 Mayıs gününün sabahındayız. Bugün günlerden çarşamba, saatlerimiz 9'u gösteriyor. 9'u 2 geçiyor. Yeni bir güne daha başladık. Gününüzün mutlu, huzurlu ve keyifli geçmesini dileyerek radyo günlüğü programımıza da başlıyoruz. Radyo günlüğü programında ben Derya Özcan, teknik masada ve Metehan Başar var. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz yayınımızı hafta içi her gün sabah saat 9'da. Bugün olduğu gibi canlı olarak karşınızdayız ve yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Dünyadan ve ülkemizden güncel gelişmeleri haber turumuzda sizlere aktaracağız. Kentimizdeki ve üniversitemizdeki etkinlikleri ise kent güncesi ve üniversite güncesi başlıklarıyla sizlerle paylaşacağız radyo günlüğü programımız kapsamında. İletişim bilgilerimizi de hatırlatayım hemen. Bizlere 361-0707 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı ise radyo@mersin.edu.tr e-posta adresinden ya da @mersinuniradio Facebook, X ve Instagram adreslerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi ve elbette eleştirilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Şimdi de takvim sayfalarına bakalım istiyorum sevgili dinleyenler. Bugün 13 Mayıs dedik. Takvim sayfalarında 13 Mayıs'a dair, aynı zamanda içinde bulunduğumuz haftaya dair önemli bilgiler var. Bu bilgileri de programımızın başında her zaman olduğu gibi sizlere aktaracağım. Öncelikle içinde bulunduğumuz hafta 10-16 Mayıs arası engelliler haftası. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri hafta başında aktarmıştık. Bir de Engelliler Haftası kapsamında her gün farklı bir engel grubuna yönelik farkındalık günleri oluşturulmuş. Onlardan biri 13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü olarak kutlanıyor.

Yine içinde bulunduğumuz hafta Avrupa Ruh Sağlığı Haftası. Sevgili dinleyenler, ruh sağlığının önemi konusunda farkındalık yaratmak ve bu konudaki toplumsal damgalamayı azaltmak amacıyla kutlanıyor Avrupa Ruh Sağlığı Haftası. Bireylerin psikolojik dayanıklılığını artırmaktan topluluk temelli destek sistemlerine ve ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütülüyor. Özellikle küresel değişimlerin ve modern yaşamın getirdiği zorluklar karşısında herkes için ruh sağlığı ilkesiyle hareket eden bir hafta, koruyucu önlemlerin ve erken müdahalenin önemini vurguluyor. Öte yandan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 748 yıl önce 13 Mayıs 1977'de çıkardığı ve Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiği fermanın yıl dönümü bugün bayram olarak kutlanıyor. Derin ve köklü tarihiyle büyük bir medeniyet dili olan Türkçenin bir dünya dili haline gelmesi, hem konuşma hem yazı dili hem de resmi dil ve de eğitim ve bilim dili olarak yüzyıllar boyunca varlığını sürdürüyor olması vurgulanıyor 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nda. Evet, takvim sayfalarına bakmaya devam ediyoruz. 13 Mayıs aynı zamanda Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü. Türkiye'de ilk peyzaj mimarlığı bölümü Ankara Üniversitesi'nde 1968 yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1973 yılında vermiş. Mezunlar peyzaj mimarı unvanıyla 53 yıl önce mesleğe ilk adımlarını atmışlar. O günden bu yana peyzaj mimarlığı bölümü doğal peyzajların kent ölçeğine ve yerleşim alanlarına kadar sunduğu doğa tabanlı çözümlerle küresel iklim krizine uyum ve etkilerinin azaltılma konusunda yaptığı çalışmalarla sürdürülebilir bir dünya kurmayı amaçlıyor. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü de buna vurgu yapıyor. 13 Mayıs'a ilişkin bir bilgi daha, sporla ilgili bu da. Dünya Futbol Antrenörleri Günü de her yıl 13 Mayıs'ta kutlanıyormuş. Bugün de İspanya Ulusal Futbol Antrenörleri Eğitim Merkezi tarafından efsanevi teknik direktör Alex Ferguson'un 13 Mayıs 2013'te bir teknik direktör olarak oynadığı son maçını anmak için seçilmiş. Adında dünya kelimesi geçmesine rağmen Futbol Antrenörleri Günü daha çok İspanya ve İspanyolca konuşulan ülkelerde kutlanan bir gün. Ama işte sosyal medyanın da etkisiyle tüm dünyada adı geçer olmuş son yıllarda. Ve bugüne ilişkin son bir bilgi, lezzetli günler takviminden. Lezzet takvimine göre ise 13 Mayıs Uluslararası Humus Günü. Gastronomi kaynakları humusun antik çağlardan beri yapıldığına işaret ediyor. Humus aynı zamanda 12. yüzyılda yaşamış önemli Müslüman lider Selahaddin Eyyubi ile de ilişkilendiriliyor. Orta Doğu'da yaygın tüketilen bir ürün olmasına karşın püre haline getirilmiş nohutun tahinle soğuk şekilde ilk kez tüketimine Mısır'da rastlanmış. Bugün dünyanın birçok yerine kültürel etkileşim sayesinde yayılmış ve popüler bir meze haline gelmiş. Hatta Avrupa ve Amerika'da cipsle birlikte tüketilen bir sos haline bile gelmiş. Dünya Humus Günü ise oldukça yeni, 2013 yılından beri kutlanıyor. Ancak dünyanın pek çok ülkesinde bugünle, humus günüyle ilgili lezzetli etkinlikler düzenleniyor. Evet sevgili dinleyenler, takvim sayfalarında bugüne ve bu haftaya ilişkin önemli ve lezzetli hatırlatmaları yaptık sizlere. Şimdi bir ara vereceğiz, müzikle devam edeceğiz. Aranın ardından haber turumuzla tekrar karşınızda olacağız. 102.8'de Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günlüğü programında olacağız.

0: Değerli dinleyenler, 102.8'de Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günü programı devam ediyor. Programımızda ilk sırayı Habertur alıyor. Habertur'unda sizlere ülkemizden ve dünyadan güncel gelişmeleri öğrencimiz Emrah Yalçın'la birlikte sizlere aktaracağız.
1: Ülkemiz gündeminden haberlerle başlıyoruz haber turuna. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi. Bartın'da da etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda 6 araç hasar gördü. Meteoroloji bugün 5 bölgede sağanak yağmurun etkili olacağı uyarısını yaptı. Özellikle Trakya, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan 3 günlük ziyaret kapsamında Astana'da ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından iki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelecek.
1: Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanları AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve belediye meclis üyelerine parti rozetlerini taktı.
0: Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı siyasal ve askeri casusluk davasının ikinci duruşması dün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada savunma yapan Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, iddianamedeki suçlamaların somut bir casusluk faaliyetine değil, kamuya açık siyasi faaliyetlere ve gazetecilik çalışmalarına dayandığını belirttiler. Sanık avukatları ise dosyada devlet sırrı niteliğinde herhangi bir belgenin bulunmadığını vurgulayarak suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle davanın düşmesini talep ettiler. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken dosyadaki eksik dijital materyallerin incelenmesi için emniyete yazı yazılmasına hükmetti. Ekrem İmamoğlu savunmasında bu davanın asıl amacının İBB davası üzerindeki kamuoyu baskısını dağıtmak ve yeni bir mahkumiyet süreci yaratmak olduğunu iddia etti. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik raporların tamamlanması amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.
1: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkinlik pişmanlıktan yararlanmış ve ifade vermişti. Soruşturma kapsamında Yalım yeniden ifade vermek istedi. Ek ifade talebinde bulunan Özkan Yalım 5 saat süren ifade verdi. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı Demirhan Gözaçan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
0: Bolu Belediyesi'nde de rüşvet soruşturmasında tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi. 178 sayfalık iddianamede belediyeye bağlı şirket ve vakıf yapılanmalarına yönelik suçlamalar dikkat çekti.
1: Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde başkan vekili değişti. Cevdet Ertürkmen'in yerine Ayhan Terzi atandı. Terzi hafta başında Mudanya Kaymakamlığından İstanbul Vali Yardımcılığına getirilmişti. Ertürkmen'in kaymakam olarak görevine devam edeceği öğrenildi.
0: Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Ankara'da ise sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
1: Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla 33 şüpheli tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma ilişkin yapılan açıklamada, mağdur çocuğumuzun korunması ve suçluların yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç kararlılıkla ve hassasiyetle takip edilmektedir denildi. Haberle ilgili son bilgi, soruşturma kapsamında çocuğun annesi de tutuklandı.
0: 6 Şubat depremlerinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği Hünkar Apartmanı'nın müteahhidi Osman Kala, 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Müştekilerden Özlem Başçı depremde anne ve babasını kaybettiğini belirterek kamu görevlilerinin ceza almamasına tepki gösterdi. Başçı, burada sadece müteahhide ceza verildi, statik proje müellifi de suçludur, kararın adaletli olduğunu düşünmüyoruz, itiraz edeceğiz dedi.
1: Haber turumuza dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision şarkı yarışması protestoların gölgesinde başladı. 70. kez düzenlenen yarışma İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmişti. Bir tepki de Uluslararası Af Örgütü'nden geldi. İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğu belirtildi. Binden fazla sanatçı boykot çağrısı yapan açık mektuplara imza attı. 2024 Eurovision birincisi Nemo'da protesto amacıyla ödülünü iade edeceğini açıkladı. Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği yeni kurallar getirdi. Hükümetler ve üçüncü taraf destekli oy ilk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrail'in temsilcisi Noam Betan seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. Salonda bulunan izleyiciler İsrail şarkıcıyı protesto etti. Soykırımı durdurun seslerinin yükseldiği ve bu seslerin canlı yayına da yansıdığı yarışmada salonda bulunan bayrakları çizen ve soykırımı durdurun sloganı atan göstericiler salondan zor kullanılarak çıkartıldı. Yarı final öncesinde de Viyana sokaklarında toplanan kalabalık İsrail'in katılımına tepki gösterdi. Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Yarışmaya ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta, finali ise 16 Mayıs'ta yapılacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmek üzere Pekin'e doğru yola çıktı. 8,5 yıl aradan sonra gerçekleşecek bu kritik zirvede ticaret, yapay zeka, teknoloji ve Tayvan gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Dünyanın takip ettiği İran krizinin ise konuşulup konuşulmayacağı bilinmiyor. ABD Başkanı son açıklamasında, konuşacak çok şeyimiz var. Açıkçası İran bunlardan biri değil diyebilirim. Çünkü İran'ı büyük ölçüde kontrol altında tutuyoruz ifadelerini kullandı. Senatör olduğu dönemde Pekin'in yaptırım uyguladığı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump'ın tarihi Çin gezisine eşlik edecek. Çin hükümetinin ise Rubio'nun soyadındaki bir karakteri farklı yazarak yaptırımları aşmış olabileceği iddia edildi.
1: Amerika Başkanı Trump, Çin seyahati öncesinde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik baskıların artarak devam edeceğini belirterek önceliğinin ABD halkının mali durumu değil, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek olduğunu vurguladı. Trump, Çin'e gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki İran-ABD gerilimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetimine yönelik uygulanan ablukanın kararlılıkla süreceği mesajını verdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmede İran konusunun da gündeme gelebileceğini belirten Trump, ancak Çin'de konuşulacak çok daha büyük ve önemli meseleler olduğunu ifade etti. İran'a yönelik ekonomik ablukanın sonuç vermeye başladığını savunan Trump, petrol akışı ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin öyle bir petrol akışı olacak ki daha önce hiç görmediniz. Bu süreç her halükarda bizim için çok iyi sonuçlanacak diyerek bölgedeki kontrolü ellerinde tutma sinyali verdi.
0: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Hondios adlı yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulundu. Madrid'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını belirtti, ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel dedi. Paris'teki sağlık yetkilileri de gemide virüse yakalanan Fransız bir kadının durumunun ağırlaştığını ve yoğun bakımda solunum cihazına bağlandığını bildirdi.
1: Birleşmiş Milletler ise yayımladığı raporda dünyanın hızla büyüyen kum tüketiminin çevreyi, kıyıları ve nehir ekosistemlerini tehdit ettiğini ortaya koydu. Rapora göre yasa dışı kum madenciliği küresel ölçekte büyürken uzmanlar kumun artık stratejik ve sınırlı bir kaynak haline geldiği uyarısında bulundu. Raporda suyun ardından dünyanın en çok kullanılan doğal kaynağının kum olduğu belirtildi. Dünya genelinde şehirleşme, otoyol projeleri, limanlar, havaalanları ve enerji altyapıları için devasa miktarlarda kum kullanılıyor. Rapor kumun stratejik ama görünmez bir kaynak olarak değerlendirildiğini vurguluyor. Raporda en büyük çevresel risklerden birinin nehirlerden ve kıyılardan yapılan aşırı kum çıkarımı olduğu ifade ediliyor.
0: Evet, son olarak piyasalardan da haberleri aktaralım. ABD ve İran arasındaki ateşkesin sürmesine karşın barış görüşmelerinin tıkanmasından dolayı iki ülkenin de aksiyon almaması nedeniyle petrol fiyatları düşüşe geçti. Ham petrol 3 günlük yükselişin ardından varil başına 98 doların altına düştü. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 104 dolar seviyelerinde alıcı buluyor.
1: ABD'de açıklanan yüksek TÜFE raporunun ardından dolar kazanımlarını korudu. Dolar endeksi bir önceki seansta yükseliş gösterdikten sonra çarşamba günü 98 seviyesinin üzerinde kaldı.
0: Evet, güne 45 lira 38 kuruştan başlayan dolar gün içinde en yüksek 45 lira 42 lira kuruş seviyesini gördü. Şu sıralar 45 lira 41 kuruştan işlem geçiyor. Bu arada altın fiyatları da yükselişte. ABD'deki güçlü enflasyon verileri altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturuyor. Ons altın güne 4715 dolardan başladı. Şu sıralar 4699 dolardan işlem geçiyor. Güne 6880 liradan başlayan gram altınsa en yüksek 6901 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 6682 liradan alıcı buluyor gram altın. Piyasalardan son durumla haber turumuzu sonlandırıyoruz. Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda haber turunda ülkemizden ve dünya gündeminden önemli başlıkları aktardık sizlere öğrencimiz Emrah Yalçın'la birlikte. Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Ardından kent güncesiyle tekrar karşınızda olacağız.

yaparım ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.

0: Değerli dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günü programımız şimdi de kent güncesiyle devam ediyor. Bu bölümde sizlere Mersin'deki kültür sanat etkinliklerini duyuracağız ama öncelikle kentimizin ve ülkemizin hava durumuna ait bilgileri aktaracak öğrencimiz Emrah Yalçın sizler için.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre Mersin'de hava bugün parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların bugün en düşük 17, en yüksek 24, yarınsa en düşük 19, en yüksek 23 derece olması bekleniyor. Ülkemiz geneline de bakalım. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre.
0: Evet, kent güncesinde hava durumuyla ilgili bilgileri aktardı Emrah Yalçın sizler için. Şimdi de kentimizde bu hafta gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerini duyurmak istiyoruz sizlere. Bakalım haftanın kültür sanat ajandasında neler var? Pazartesi ve salı gününü geride bıraktık. Bugünün 13 Mayıs çarşamba gününün etkinlikleriyle başlıyoruz kent güncesine.
1: Mersin Kültür Yolu Festivali'nin bugünkü programında şarkıcı Alişan Soli sahilinde müzikseverlerle buluşacak. Günün atölye çalışmalarında ise Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ev sahipliği yapacak. Hem yetişkinler hem de çocuklar için bağlama yapım atölyesi düzenlenirken çocuklar için ayrıca geleneksel el sanatlarını tanıtan bez dokuma atölyesi gerçekleştirilecek.
0: Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında ayrıca Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu'nda özel bir konser de var. Opera Anadolu'da isimli konserde Anadolu'nun 7 farklı bölgesinden seçilen eserler opera tekniğiyle seslendirilecek. Soprano Ceylan Mira Balcı'nın sahne alacağı ve türkülerin hikayelerinin anlatılacağı bu etkinlik saat 20'de sanatseverlerle buluşacak.
1: Yine Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Tarsus Müzesi'nde Akdeniz'de bahar konserleri gerçekleştirilecek. Soprano Saliha Aktaş, mezzo soprano Nihat Çetin Aydın, tenor Onur Turan ve bariton Hulusi Akdemir'in sahne alacağı konsere piyanoda Rufina Usmanova eşlik edecek. Bahar şarkılarından oluşan bu program bugün saat 20'de ücretsiz olarak dinleyiciyle buluşacak.
0: Evet, bugün Mersin Türk Sanat Müziği Derneği tarafından da Bir Peri Masalı adlı konser sanatseverlerle buluşacak. Şef Meltem Vural yönetiminde gerçekleştirilecek olan bu müzik akşamında Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserleri seslendirilecek. Yenişehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen konser bu akşam saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Salonu'nda ücretsiz olarak yapılacak.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Garaj Mersin ve Kampüs Mersin'in açılışını gerçekleştirecek. Açılışa yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Sihay konuk olacak. Açılışı saat 15'te Mezitli'de yapılacak. Bu etkinlikte girişimciler, üniversite, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi bekleniyor.
0: Mersin Kent Belleği Söyleşileri kapsamında bugün ayrıca Bir Kentin Hikayesi Tarsus başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek. Turan Ali Çağlar'ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşide Tarsus'un tarihsel derinliği, kültürel mirası ve kentsel belleği anlatılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlikte saat 17.30'da Mersin Kent Belleği ofisinden takip edilebilecek.
1: Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında 14 Mayıs Perşembe günü Mersin Kültür Merkezi'nde Müzik Atlası konseri düzenlenecek. Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğinde sahne alacak olan Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, müziğin evrensel dilini harmanlayan ortak bir konser verecek. Klasik Türk Müziği ile senfonik tınıların birleşeceği bu konser saat 20'de ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.
0: Mersin Kültür Yolu Festivali'nde Perşembe günü ayrıca farklı mekanlarda çeşitli etkinlikler yapılacak. Sevilen sanatçı Sefo, Soli sahilinde saat 20'de ücretsiz bir konser verecek. Günün atölye programında Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde geleneksel sanatlarımızı tanıtan bez dokuma atölyesi ve iğne oyası atölyesi düzenlenecek. Çocuklar içinse Mersin Arkeoloji Müzesi atölye alanında Kültür Koruyucuları isimli eğitici ve eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirilecek.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Perşembe günü Ajda Pekkan'ın unutulmaz şarkılarını senfonik yorumla sahneye taşıyor. Şef Anıl Aydın yönetimindeki Ajda Şarkıları Senfonik Pop Konseri, saat 20'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Büyük Salonu'nda dinleyiciyle buluşacak.
0: Evet, yarın bir konser daha var. Mersin Devlet Opera Balesi tarafından müze konserleri kapsamında hazırlanan ve bugün Tarsus'ta düzenlenen Akdeniz'de Bahar Konseri yarın da Deniz Müzesi'nde dinleyicilerle buluşacak. Solist sanatçıların bahar şarkılarını seslendireceği bu keyifli program saat 20'de yine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
1: Tiyatro oyunlarına da bakalım. Türk tiyatrosunun usta isimleri Altan Erkekli ve Veysel Diker Ortadaki Oyun adlı müzikli hicivli güldürüyle Mersin'de sahne alacak. Veysel Diker'in kaleme aldığı ve geleneksel Türk tiyatrosunun güncel mizahla harmanlayan oyun 14 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
0: Üçgen Sanat tarafından da Evlilik Sözleşmesi adlı oyun sahneye konacak. Birbirlerini çok seven Harun ve Leyla'nın evlilik öncesi ve sonrasını anlatan oyun seyircilerle interaktif oynanıyor. Fatma ve Engin Dalbu'dan rol aldığı 75 dakikalık kara komedi Evlilik Sözleşmesi yarın akşam saat 20'de Üçgen Sanat Oda Tiyatrosu'nda perdelerini aralayacak.
1: 14 Mayıs Perşembe günü İşyal Sanat Kulübü'nde Doktor Veli Örtnek moderatörlüğünde öykü atölyesi etkinliklerinin ilk buluşması gerçekleştirilecek. Kelimelerin büyülü dünyasına yolculuk yapmak isteyen tüm öykü severlerin davetli olduğu bu atölye çalışması saat 17'de sanatseverlerle buluşacak.
0: Ve kent güncesinde geldik Cuma gününe. Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında 15 Mayıs Cuma günü de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Şarkıcı Merve Özbey, Soli sahilinde saat 20'de ücretsiz bir konser verecek. Ayrıca Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gün boyunca iğne oyası atölyesi düzenlenecek. Sanatseverler bu atölye çalışmasına ücretsiz olarak katılabilecek.
1: Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin Çöplük Kralı ve İcatçı adlı müzikli çocuk oyunu Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında bir kez daha sahnelenecek. Tek perdeden oluşan ve yaklaşık 70 dakika süren oyun, geri dönüşüm kapsamında çevre bilinci ve yaratıcılık temalarını eğlenceli bir hikayeyle sahneye taşıyor. Çöpleri dönüştüren icatçıyla atıkları savunan Çöplük Kralı'nın hikayesini anlatan tek perdelik eser, saat 14'te Mersin Kültür Merkezi Opera sahnesinde olacak.
0: Cuma akşamının bir diğer sahne etkinliği Yarınlara Geç Kalmadan adlı tiyatro oyunu. Aile içindeki iletişimsizliği ve bir gencin yaşadığı zorlukları konu alan oyun, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen ama içeride birbirinden kopuk olan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Feyzullah Arslan'ın yazdığı ve Rüştü Saparcan'ın yönettiği bu dram türündeki oyun, Cuma günü saat 20'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
1: Üçgen Sanat Yapımı tarafından sahnelenen Evlilikte İkinci Round adlı oyun da Cuma gününün alternatiflerinden biri. Fatma Dalbudağ'ın yazıp yönettiği oyun, evli bir çiftin gündelik tartışmalarını mizahi bir bakış açısıyla sahneye taşıyor. Tek perdelik interaktif komedi türündeki oyun, Üçgen Sanat Oda Tiyatrosu İclal Ganioğlu sahnesinde saat 20'de perdelerini aralayacak.
0: Ve cumartesi gününün etkinlikleriyle devam ediyoruz kent güncesine. Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günlüğü programında kent güncesi devam ediyor. Mersin Devlet Opera ve Balesi koreografik sahne kantatı formunda yenilenen Carmina Burana'yı Kültür Yolu Festivali kapsamında bir kez daha cumartesi günü sanatseverlerle buluşturacak. Koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz'ün yaptığı eserde solist olarak Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Devrim Demirel ve Faik Mansuroğlu sahne alacak. Orkestra şefliğini Sunay Muradov'un üstlendiği Carmina Burana, cumartesi akşamı saat 20'de Mersin Kültür Merkezi Opera sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.
1: Ayrıca Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında pop müziğin sevilen ismi Ferhat Göçer Soli sahilinde saat 20'de bir konser verecek. Mersin İl Halk Kütüphanesi araştırmacı yazar Mehmet Mazak, Kilikya'nın Sesi Akdeniz'in Özü, Mersin Şehir Hafızası başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Aynı günün akşamında atölye çalışmalarındaysa Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde hem yetişkinler hem de çocuklar için keçi atölyesi düzenlenecek.
0: Cuma günü iki farklı da sahne etkinliği var. İlki William Shakespeare'in en beğenilen eserlerinden uyarlanan Otello adlı oyun. Musa Efe yönetmenliğinde sahneye taşınan oyun farklı çağlardan ve sınıflardan iki kadının yaşamına odaklanıyor. Otello çıkıntı sahne yorumuyla cumartesi akşamı saat 20'de Mezitli Kültür Merkezi'nde perdelerini aralayacak.
1: Arkadaşım karakteriyle milyonları güldüren Tolga Çevik'le Talk Show'da cumartesi günü kentimizde olacak bir diğer sahne gösterisi. Tolga Çevik artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununu cumartesi akşamı saat 21'de Atatürk Kültür Merkezi'nde Mersinlilerle buluşturacak.
0: Erkekler Gülemez adlı stand-up gösterisi de cumartesi günü kentimizde sahnelenecek. Sosyal medyada kız kafası konseptiyle tanınan Ayşegül Kaplan, tek kişilik gösterisiyle kadın izleyicilerle buluşacak. Gündelik hayattaki kadın erkek ilişkilerini kadın gözüyle ele alacak cumartesi günü saat 19.30'da 6.45 sahnesinde.
1: 16 Mayıs Cumartesi günü Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında pop müziğin sevilen isimlerinden Melis Fis, Tarsuslu hayranlarıyla buluşacak. Konser saat 20'de Tarsus Kültür Sanat Caddesi'nde gerçekleşecek.
0: Ve haftanın son gününe de bakalım, pazar gününe bakalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin Mersin ayağı pazar günü düzenlenecek etkinliklerle sona erecek. Festivalin final gününde Serkan Kaya, Soli sahilinde konser veren son isim olacak. Aynı akşam Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu'nda da Akdeniz Bölge Komutanlığı bandosu sanatseverlerle buluşacak. Günün atölye programındaysa Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde hem yetişkinler hem de çocuklar için cam sanatı atölyesi gerçekleştirilecek.
1: Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin Çöplük Kralı ve İcatçı adlı müzikli çocuk oyunu Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında pazar günü de sahnelenecek. Çöpleri dönüştüren icatçıyla atıkları savunan Çöplük Kralı'nın hikayesini anlatan tek perdelik eser saat 14'te Mersin Kültür Merkezi Opera sahnesinde olacak.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası dolayısıyla hafta boyunca çeşitli farkındalık etkinliklerine ev sahipliği yapıyor sevgili dinleyenler. Bunu da aktaralım sizlere. Pazartesi günü başlamıştı etkinlikler. Bugün de Mersin Amfitiyatro'daki konser ve sergiyle devam edecek. Yarın Tarsus Kültür Parkı'nda sokak oyunları şenliği, cuma günü ise Engelsiz Yaşam Parkı'nda bocce turnuvası gerçekleştirilecek. Etkinlikler 16 Mayıs cumartesi günü Palm City Alışveriş Merkezi'nde düzenlenecek olan Ulusal Erişilebilirlik Günü farkındalık çalışmasıyla tamamlanacak.
1: Son olarak Mersin'in önemli eğlence mekanlarındaki konserleri de aktaralım. Bugün Taladro, 15 Mayıs Cuma günü Melek Mosso, 16 Mayıs Cumartesi günü Ceren Özdemir, kentimizin önde gelen eğlence mekanlarında hayranlarıyla buluşacak.
0: Ve bu konserlerle de Kent Güncesi'ni kapatalım sevgili dinleyenler. Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Kent Güncesi'nde kentimizde yapılacak kültür sanat etkinliklerini sizlerle paylaştık. Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Ardından Üniversite Güncesi'nde tekrar karşınızda olacağız.

0: Sevgili Mersin Üniversitesi Radyosu dinleyenleri, Radyo Günü programımız bu kez üniversite güncesiyle devam ediyor. Bu bölümde sizlere Mersin Üniversitesi'nde bu hafta yapılacak etkinlikleri aktaracağız sizlere Emrah Yalçın'la birlikte.
1: Üniversitemizde geleneksel olarak düzenlenen ve pazartesi günü başlayan MEYÜFEST bugün sona erecek. Günün ilk yarısında Cumhuriyet Meydanı'nda Sokak Lezzetleri Festivali, dans gösterileri, güneş gözlemleme ve spor müsabakaları yer alırken, kültür merkezinde kutu oyun etkinlikleri ve motosiklet güvenli sürüş eğitimleri meraklarını bekliyor olacak. Öğleden sonra stadyum yanında geleneksel Türk okçuluğu turnuvası ve binicilik deneyimi gibi dinamik etkinlikler gerçekleştirilecek. Saat 19'da stadyumda düzenlenecek Color Fest'in ardından saat 20'de ünlü rock grubu Manga konseriyle şenlik final yapacak.
0: Evet, bu hafta gerçekleştirilecek başka etkinlikler de var. Onlara da bakalım. Bugün matematik topluluğu tarafından kesin olmayanın teorisi bulanık mantık başlıklı bir seminer düzenlenecek. Matematik bölümü öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çuvalcıoğlu'nun sunacağı seminerde bulanık mantığın temel prensipleri, belirsizlik altında karar verme süreçleri ve klasik mantıktan farkları ele alınacak. Seminer saat 15'te Zeynep Şanlı seminer salonunda gerçekleştirilecek.
1: Yine bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından bir fotoğraf gösterisi ve söyleşi gerçekleştirilecek. Profesör Doktor Erol Özer'in objektifinden çıkan karelerin paylaşılacağı etkinlikte fotoğraf sanatının teknik incelikleri üzerine bir sohbet sunulacak. Zamanın ışıkla yolculuğu ve kaç karlarda yaşam başlıklı etkinlik yarın saat 13.30'da Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden takip edilebilecek.
0: Mersin Üniversitesi Tiyatro Topluluğu da Tersine Dünya oyununun ilk gösterimiyle bugün seyirci karşısına çıkıyor. Orhan Kemal'in eserinden uyarlanan toplumsal rollerin tersine döndüğü bu eğlenceli ve düşündürücü oyun saat 18'de Profesör Doktor Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu'nda izleyicilerini bekliyor olacak.
1: Perşembe günü sosyoloji topluluğu tarafından toplumsal yapı ve ruh sağlığı, psikoloji ve sosyolojinin kesişim noktaları başlıklı bir seminer düzenleniyor. Üniversitemiz sosyoloji bölümünden Profesör Doktor Ayşe Azman ve Toros Üniversitesi psikoloji bölümünden Doktor Gülşen Filazoğlu Çoklu'nun konuşmacı olarak katılacağı seminerde toplumsal yapının bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ele alınacak. Etkinlik yarın saat 13'te Profesör Doktor Uğur Oral Kültür Merkezi D Salonu'nda gerçekleştirilecek.
0: Yarın ayrıca ikinci bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlenecek. Mersin, Tarsus, Çağ ve Toros Üniversitelerinin işbirliğiyle hazırlanan çalıştayda bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturma, korunma stratejileri ve toplumsal dayanışmanın önemi ele alınacak. Çalıştay 14 Mayıs Perşembe günü saat 9 ile 16 arasında Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
1: Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen 13. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi bugün başlıyor. Bu yıl küresel dönüşümde kadın ve eğitim, dirençli toplumlar için eğitim araştırmalarının yeniden düşünmek ana temasının işleneceği kongrede, kadınların eğitimdeki dönüştürücü rolü, eşitlik ve kapsayıcılık çerçevesinde kapsamlı bir şekilde tartışılacak. Katılımcılara hem yüz yüze hem de çevrim içi katılım imkanı sunan kongre, 13 ile 16 Mayıs tarihleri arasında Çiftlikköy Kampüsü bilim dünyasında bir araya getirilecek.
0: Uluslararası Gelenekten Geleceğe Anadolu Motifleri Sempozyumu da 14-16 Mayıs tarihlerinde üniversitemizde gerçekleştirilecek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde Mersin Olgunlaşma Enstitüsü koordinasyonunda ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Anadolu motiflerinin tarihsel kökenleri, sembolik anlamları, el sanatlarındaki yansımaları, modern tasarımdaki yeri ve kültürel sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önemi disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alacak. Sempozyum, bilim insanlarını, araştırmacıları, sanatçıları ve tasarımcıları bir araya getirecek. Evet, bu sempozyumun duyurusuyla da üniversite güncesini sonlandırıyoruz. Sevgili dinleyenler, Radyo Günlüğü programında haber turu, kent güncesi ve üniversite güncesi başlıklarıyla sizlerleydik ve programımızın sonuna geldik. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında gerçekleştirdik yayınımızı ve yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik. Ben Derya Özcan.
1: Ben Emrah Yalçın.
0: Yayın kumanda masasında Metehan Başar vardı. Radyo Günü programımızı bugünlük sonlandırıyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Müzik.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Aleyna Toğmanoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Retronom programı başlıyor.
1: Herkese merhaba sevgili Mersin Üniversitesi Radyosu dinleyicileri. Yeni bir hafta, yeni bir bölümle Retronom programında ben sunucunuz Aleyna Toğmanoğlu sizlerleyim. Bu hafta da her zaman olduğu gibi 80'ler ve 90'ların en unutulmaz şarkılarını radyonuza taşıyacağız. Siz hazırsanız ben zaten hazırım. O zaman Retronom başlasın. Açılışı enerjisi yüksek bir coverla yapıyoruz. Ray Charles'ın efsane parçası Hit the Road Jack. 1989'da Buster Poindexter'ın teatral ve eğlenceli yorumuyla yeniden hayat buldu. Hazırsanız bu enerjik tempoya el kuyduralım. Hit the Road Jack sizlerle.

Şimdi sizleri 90'ların büyülü atmosferine götüren bir şarkıyla baş başa bırakacağız. 1994 çıkışlı bu şarkı, 1995'te Batman Forever filmiyle efsaneleşti. Ve serinin en ikonik şarkılarından biri haline geldi. Duygusallığıyla derinlere işleyen bu şarkı, o dönemin unutulmazlarından. O zaman Kiss from Aros radyolarınızda.

Sevgili dinleyiciler, 80'lerin punk ruhuyla buluşmaya hazır mısınız? Yalnız da olsan, müzik varsa dans her zaman mümkün. Billy Idol, asi tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla bu dönemin simgelerinden biriydi. O zaman Generation X'ten Dancing With Myself Return On programında...

parçayı gerçek bir deneyimden ilham alarak yazdı. Bir ilişkinin bitişi, yaşanan yoğun duygular ve pişmanlık şarkının her satırında hissediliyor. 1986'da çıktığında listeleri kasıp kavurdu ve bugün hala o dramatik ruhunu koruyor. Şimdi o dönemin en duygusal anlarından birine ışınlanıyoruz. Retronom'da Died in Your Arms sizlerle.

Evet, ben sunucunuz Ayet Omanoğlu. Hız kesmeden devam ediyoruz. 1993, alternatif rock sahnesinin altın yıllarıydı ve The Cranberries o dönemin en kendine az unutulmaz vokaliyle ön plana çıktı. Şimdi 90'lar ruhunun yeniliklerine gidiyoruz. Linger 101.8'de sizlerle.

Şimdi gelelim hızlı melodilerle dolu bir şarkıya. 1987'de The Cure, Just Like Heaven şarkısıyla aşkı ve tutkuyu neşeli bir şekilde dile getirdi. Robert Smith'in vokaliyle yıllar geçse de hala kalpleri hızlandıran bir melodiye dönüşen Just Like Heaven şimdi sunum programında.

Evet sevgili Mersin Üniversitesi Radyosu dinleyicileri, 1997'de Daft Punk dünya çapında bir dans devrimi başlattı. Around the World şarkısı bir fenomen haline geldi. Tekrarlayan sözleri, hipnotik ritimleriyle adeta bir dijital dans yolculuğuna çıkarıyor bizleri. Fransız elektronik sahnesinin en önemli isimlerinden olan Daft Punk bu parçada dansın evrensel gücünü keşfetti. Şimdi global bir yolculuğa çıkıyoruz. Daft Punk ve Around the World sizlerle.

1981, Yeni Dalga ve Synthpop'un yükselişte olduğu bir yıldı. Ve The Human League, bu akımın en büyük temsilcilerinden biriydi. Don't You Want Me, bir ilişkiyi ve onun bitişini anlatan, aynı zamanda gücün kimde olduğunu sorgulayan bir şarkı. İki sesin çatışması, 80'lerin müzik sahnesinin duygusal ve melodik havasını yansıtıyor. O dönemin en ikoniklerinden biri olan Don't You Want Me, Retronom'un bu haftaki son şarkısı olarak radyolarınızda.

0: Sevgili Mersin Üniversitesi Radyosu dinleyicileri, ben sunucunuz Alena Tomanoğlu. Bu hafta da sizler için özenle seçtiğimiz nostalji dolu şarkıları umarım sevmişsinizdir. Ve kendinizden bir şeyler bulduysanız ne mutlu. Hemen iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Mersin Un Radyo Instagram hesabımızdan ve radyo@mersin.edu.tr e-posta adresinden bizleri takip edebilir, fikirlerinizi ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Hafta yeniden görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
1: Aleyna Tolmanoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Retronom programı sona erdi.
2: Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at.
3: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
4: Telefon numaramız 361-0707.
5: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Burada sağlıklı yemeği ucuza yiyorum. Mersin Üniversitesi. Benim üniversitem.

0: İkra Nur Akdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Countdown Top 10 programı başlıyor.
1: Merhaba Mersin Üniversitesi Radyosu dinleyicileri. Bugün Countdown Top 10 programının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu hafta da yine zirvedeki 10 şarkıyla listeleri sizlere aktarıyor olacağım. Ben İkra Nur Akdoğan. Countdown Top 10 başlıyor. Top 10'de 10 numaradan Olivia Rodrigo'nun Haziran'da yayınlanacak olan yeni albümünün çıkış teklisi Drop Dead sizlerle.
2: 10 numara.

0: Help us now. Turn me up.
1: Sekiz numarada Tame Impala'dan Dracula sizlerle birlikte.
2: Sekiz numara.

0: 7 numarada Olivia Dean'e 1 Grammy ödülünü ve 4 Brit ödüllerini kazandıran şarkı So Easy to Fall in Love radyolarınızda.
1: 7 numara.

0: sevgili dinleyiciler. Countdown Top 10 programından ben sunucunuz İkra. Kaldığımız yerden 5 numaralı şarkıyla devam ediyoruz. Bebe Rexha'nın 4. stüdyo albümünün çıkış şarkısı olan New Religion sizlerle birlikte.
1: 5 numara.

0: Dirt numarada bizi The Devil Wears Prada'nın soundtrack şarkısı olan Runway, Lady Gaga ve Doechii işbirliğiyle sizlerle.
1: 4 numara.

0: Listenin bir numarasında Justin Bieber'ın Coachella'ya damga vurmasıyla birlikte eski şarkılarını listelerde tekrar görmeye başladık. Hazırsanız B&B sizlerle.
1: Bir numara.

0: Ben İkra Nur Akdoğan. Burası Mersin Üniversitesi Radyosu 102.8. Countdown Top 10 programının sonuna geldik. Yeni bir Countdown Top 10'de görüşmek üzere.
1: İkra Nur Akdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Countdown Top 10 programı sona erdi.
2: Mersin Üniversitesi Radyosu.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr. Sunday mornings were your favorite.

Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve TİSK Mikro Cerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at. I'm not prepared for the future.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem Çevre Dostu Üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Bilim Ajandası başlıyor. Hazırlayan ve sunan Derya Özcan.
1: Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan Bilim Ajandası programından hepinize merhabalar sevgili dinleyenler. Mersin Üniversitesi Radyosu olarak üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmaları, akademik araştırmaları ve önemli gelişmeleri Bilim Ajandası programımız aracılığıyla sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Bilim Ajandası programında dermatoloji alanını konuşacağız. Konuğumuz Mersin Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ümit Türsen. Ümit Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun bu kibar davetiniz için.
1: Hocam siz bu yıl Mersin Üniversitesi ödül ve teşvik töreninde büyük ödüle sağlık bilimleri alanında bilim ödülüne layık görüldünüz. Aynı zamanda daha önce TÜBİTAK Behçet Hastalığı Araştırma Ödülü'nün de sahibi olmuştunuz. Behçet Hastalığı çalışıyorsunuz ama uzun süredir de Sedef Hastalığı üzerine çalışmalarınız var. Yine bunların yanı sıra alerji ve kozmetik ürünler, düzensiz kozmetik ürünler, egzama gibi çeşitli konularda da literatüre çok değerli katkılarınız var. Şimdi sohbetimizde bunları konuşacağız. Daha fazlasını konuşacağız. Ayrıntılı sorularım olacak size. Ama programa başlamadan önce sizi biraz tanımak isteriz. Dinleyenlerimize kısaca kendinizden ve çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
2: Tabii. Ben Ankara Tıp'ta dermatoloji uzmanlık eğitimini tamamladım. Bir 15 yıllık meslek hayatım boyunca. Zaten seninle de tanışıklığımız oradan geliyor. Daha sonra Mersin'li olduğum için Mersin Üniversitesi açılır açılmaz buraya gelmek istedim ve kendimi dermatolojide en iyi alana, en iyi yere gelmek için çok sayıda merak duygusuyla çalışma yapmaya başladık. Hatta 2002 yılında kadrom buradayken yine NATO bursuyla ben Hollanda'ya gittim. Deneysel sedef hastalığı tedavileri üzerinde, patogenezinde yani nedenlerine diye çalışmalar yaptım. Orayı bırakıp oradaki çalışma ortamını görünce biz Türkler daha iyisini yapabilir diye bu alanda daha da yeni çalışmalar yapmaya çalıştım. En sonunda da baktım toplu yaşlanıyor. Yaşlılık dermatolojisi üzerine geriatrik dermatoloji diye bir başlık açtım. Şu anda ben Türk Dermatoloji Derneği Geriatrik Dermatoloji Çalışma Grubu Başkanıyım. Aynı zamanda bu başlıkla EADV dediğimiz bizim Avrupa'nın en büyük derneğinde o grubu da açtım. EADV'nin geriatrik dermatoloji çalışma grubu başkanlığı yapıyorum ve bununla ilgili çok sayıda literatüre yeni çalışmalar, yeni kitaplar kazandırıyoruz ve dünyada da yaşlılık dermatolojisi üzerine hastalıkları, bunların arasında sedef de var, deri kanseri de var, eksema da var, yaymaya ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü yaşlanma çok hassas bir konu. İnsanlar kendilerine bakamamaya başlıyor. Tırnaklarını bile kesemiyorlar. Bacaklarında yaralar çıkıyor. Deri kanserleri gelişiyor. Onların bile haberi olmuyor. Yani bu farkındalığı arttırmak, aile hekimleri ortak toplantı yapmak, mantar hastalıklarını önlemek, deri kanserini basit önlemlerle önlemek ve bu alanda da doğruları basit bir şekilde hem genç dermatologlara, hem uzman hekimlere, hem de halka, mesela Avrupa'da basit afişler hazırlıyoruz. Hani deri nemlendirmesinde neye dikkat edilir, alerjide nelere dikkat edilir, deri kanserini nasıl önleyebiliriz gibi basit afişleri hem Türk Dermatoloji Derneği bünyesinde Türkiye'deki hastalara hem de Avrupa'daki hastalara ulaştırıyoruz. Yani bu konuda çünkü 2050'den sonra herhalde toplumumuzun %30'u 65 yaş üstü olacak. Hani devlet de bu konuyu düşünüyor. Evet. Hem Sosyal Sigortalar Kurumu üzerine yük binecek hem de hekimlerin tedavi sorunları artacak. Bizim için en önemli şey proaktif dediğimiz önleyici tedavi. Nasıl aşılar gibi düşünün. Deri kanseri gelişimini önlemek, mantarı önlemek. Çünkü bunların komplikasyonları olunca servisler, bunların komplikasyonları, dermatoloji servisleri bunların komplikasyonlarıyla, ağır tedavilerle baş etmeye çalışıyor. Yani şu anda zaten üniversitemiz dermatolojide çok iyi. Çevre illerden de bir sürü hasta geliyor.
1: Aslında bunu ayrıca soracağım. Üniversitemizde yapılan dermatoloji anabilim dalında yapılan çalışmalardan, verilen hasta hizmetlerinden bahsetmek istiyorum ayrıntılı bir şekilde. Ama öncelikle sohbetimize ödüllerle başlayalım istiyorum. Bu yıl bilim ödülünü aldınız. Evet. Daha önce de TÜBİTAK Behçet Hastalığı Araştırma Ödülünü almıştınız. Şimdi bu ödüllere giderken bir bilim insanı olarak sizi motive eden temel güç nedir? Özellikle uluslararası alanda da çok şimdi bahsettiğiniz çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bu ödüllerin ve bu çalışmaların arkasında nasıl bir disiplin var hocam?
2: Merak duygusu ve iletişim ilk iki seçenek. Ben aslında çocukken bilim kurguya meraklıydım.

0: insanlar sadece işine odaklı. Yani hmm. böyle sosyal aynı zamanda ama işi çok iş üretici. Hatta hoca klinik hocası kal dedi. Bu projelerin çok iyi. 4 tane proje çıkardım kısa sürede. Ben dedim ülkeme hizmet etmek istiyorum. Atatürk'ün eski sözünü hatırladım. Kıvılcım size. Gibi. Gidin size. Ateş gibi dönün. Ve burada o işleri yapmaya çalıştım. Bayağı da hatta üniversite ilk kurulduğunda bizim Tamer Hoca kurdu. O benim bir yıl kıdemliğimdi. Ben onu Mersin'e gönderdim. O buralı değildi. Daha sonra ben geldim. Bu kliniğin ayda bir yurt dışı çalışma, kitap falan üretebileceği konusunda herkese ikna etmeye çalıştım. Ve yayın üretmeye başladık. Gerçekten de öyle oldu. En sonunda Amerika'dan davet attım. Bu kongrenin eş başkanı olur musunuz diye bir kongreye gittim. Baktım uluslararası kongrede çok rahat yapılıyor. Böyle 400-500 dermatolog. Orada iletişime geçtim. Sonra bizim Türkiye'nin ilk uluslararası kongresi olan INDERCOS Kongresi. International Dermatology and Cosmetology Kongresi'ni başlattık. Bu yıl 11.sini yaptık. Bayağı yoğun katılımlı, tamamen İngilizce dilli, uluslararası bir kongre. Türkiye'nin ilk dermatoloji kongresi şeklinde devam ediyor. İnşallah daha niceleri olur. Genelde Nisan ayında yapıyoruz. O kongrenin de başkanıyım, eş başkanıyım ama yabancı hocalarla birlikte yönetiyoruz. Böyle merak duygusuyla bu çalışmaları sürdürmeye çalışıyorum. Tabii genç neslin, genç asistanların bize yardım etmesi çok önemli. Onlara da bu şevki açık, hı hı. merak duygusunu veriyorum.
1: Evet.
0: Ve onların desteğiyle bu hale geldim. Yani bilim ödülü tek başına bilim gidemiyor. Yani mutlaka bir yardımcın, fikir yoldaşınız falan olmalı.
1: Çalışma ekibi belki.
0: Evet, uluslararası önemli. Macerada da bu şekilde. Hı hı. Uluslararası çalışma yapıyoruz. Yani neredeyse 50 tane üniversitenin katılımıyla çalışmalar üretiyoruz. Bu çok zor bir şey ama insanlar size inanınca bunu yaparız diye güzel bir altyapıyı da sağlayınca ve genç nesle destek çıkınca o çok önemli. Çünkü benim biraz eski tarz üniversitelerde büyük hocalar, küçük insan, asistanlar bir şey yapamıyor tek başlarına. Büyük hocaların hegemonyası olabiliyor bazı kliniklerde. Bizde çok özgürlükçü bir kliniğimiz var. Hani herkes her şeyi yapabiliyor. Bir asistan şunu yapmayı düşünüyorum deyince biz itiyoruz onu ve tek başına da yol almasını sağlıyoruz. İnşallah Türkiye'ye nice başarılı daha fazla asistan kazandırırız. Bu çok önemli bir şey.
1: Evet, merak duygusu, çalışma azmi ve iyi bir ekip sizi bugünlere taşımış. Daha da ileri taşıyacağından eminiz. Şimdi sedef hastalığı üzerine uzun süredir çalışmalarınız var. Biraz toplumda galiba stres hastalığı olarak da biliniyor. Evet. Ama bunun ötesinde de başka bilgiler var galiba. Sedef hastalığına ilişkin neler söylersiniz hocam? Nedir? Nasıl oluşur? Neden oluşur?
0: Şimdi sedef hastalığı çok yaygın. Yani 100 kişide 2 kişide var. Benim babam da psoriaz dediğimiz sedef hastası. Hani birçok tedavi ajanları çıktı. Bizim için önemli şey bunun komorbiditesi dediğimiz başka hastalıklara eşlik edebiliyor. Sedef hastalarının 1/3'ünde eklem tutulumu oluyor. Yani mesela omurgası problemleri oluyor, parmaklarında şişlik. Ve bunlar inflamasyon, mikropsuz inflamasyon yarattığı için mikropsuz iltihap diye adlandırdığımız, bu ileride kalp damar hastalığı, kanser, şeker hastalığı gibi başka komplikasyonları olabiliyor. Bunların erken tanısı önemli. Şimdi hastalar, bazı hastalardan biyopsi alıyorum hani tanısı bulunsun diye. Sedef çıkınca çok ağlıyorlar. Aa, mezarda bile geçmeyecek. Ama öyle tedavilerimiz çıktı ki yılda birkaç enjeksiyonlu kremlerle, diyet takviyeleriyle tamamen hastayı kremsiz. Çünkü ilk basamak tedavide kremlerimiz, pomatlarımız var. Bunlarla hastalığı unutturabiliyoruz. Hmm. Nasıl bir tansiyon ilaçları çok fazla var. Değişik tansiyon dediğimiz bir problem yok gibi bir tedavi edilebiliyor. Tedavi edilebilir bir hastalık. Ömür boyu da tedavi sürmüyor. Eğer hastanın yaşam şeklini, diyetini toparlarsak bu ilaçlarla bir 6 ay, 1 yıl toparlıyoruz. Sonra düzgün hayata, düzgün yaşam şekline. Çünkü stres, uyku çok önemli. Yedikleri mesela glisemik indeksler artırıyor. Bazı adalarda mesela sedef hastalığı az. Benzer şekilde akne, sivilce de az. Hani böyle diyet bizim inflamatuar dediğimiz iltihaplı hastalıklarımızı bayağı arttırıyor. Bununla benzer şekilde ekzemayı da, alerjileri de, ürtikeri de arttırıyor. Hani bu diyet yüzünden bu hastalıklar çok fazla. Mersin'de de çok fazla karşımıza çıkıyor ve komplikasyonlar gelişmeden önleyici hekimlikle bunları erken tedavisi için önemli. Hani tırnak

0: kulakları tutulmuş bir sedefe iklim ağrısı varsa hemen gerekli tedaviyi başlamak gerekiyor.
1: Ben de tam
0: gerekiyor.
1: Onu soracaktım. Yani hangi durumda hızlı bir şekilde aksiyon alınmalı ve bir hekime başvurmalı?
0: Yaygın olabilir. Bütün vücuda yayılabilir. Sedef mesela keselif yasaklıyoruz. Keseleyince, kaşıyınca yayılıyor ve servisimizde bazen böyle bütün vücudu kızarık olan, genel durumu bozuk, bazen iltihabın da eşlik ettiği, yani mikropların da eşlik ettiği durumda oluyor. Eklem hastalığı da varsa mutlaka sistemik tedavi dediğimiz, biyolojik konvansiyonel tedavi dediğimiz iğneler ve haplar başlamamız gerekiyor. Erken tanı çok önemli. Toplumda da böyle yani 30 yıldır doktor doktor gezip bazen aile hekimlerinin kortizon enjeksiyonuyla muzdarip bir şekilde dolanan sedef hastalığı var. Yani bunun tedavisi zaten üniversitemizde sedef kliniği de var. Yani çarşamba günleri yapılıyor. Yani sedef hastaları yalnız değil Mersin'de.
1: Yani bu hastalıkla yaşamak zorundasın gibi bir şey aslında
0: yok. Yok, unutuyor. Krem sürmeyi hiçbir zaman gerek olmayan birçok tedavi altında hastamız var. Çünkü kortizonlu kremlerde iyi inceltiyor, uzun dönemde kullanılamıyor. Ama dediğim gibi yaşam şeklini de mesela sigara içiyorsa onu azaltmak, alkolü azaltmak, uyku düzenini, kaşıntısını azaltmak da çok önemli diyetle birlikte.
1: Ödül aldığınız Behçet hastalığı ile ilgili de konuşalım isterim. Evet. Behçet hastalığı aslında çok bilinen bir hastalık değil ama
0: değil.
1: Bununla ilgili de uzun süredir çalışmalar var. Öncelikle Behçet hastalığını tanımlar mısınız? Bilmeyen dinleyenlerimiz için ne olduğuna ilişkin bilgi verir misiniz?
0: Ağızda af dediğimiz yaralar ve genital bölgelerde de benzer yaralarla birlikte göz tutulmaya gider. Ama birçok sistemi de tutan vaskülit dediğimiz damar iltihabı aslında temel patogenezi, yani nedeni sedefle aynı. Zaten sedefe yanıt veren çoğu ilaç Behçet'e de yanıt veriyor. Zaten adı Behçet, Türk Dermatoloji Profesörü İstanbul Üniversitesi'nden Hulusi Behçet'in tanımladığı bir hastalık. Tüm dünyada da böyle biliniyor. Zaten dünyada Behçet üzerine çoğu yayın, %90'ı Türk yayını. Çoğu kitap Türk dermatologları tarafından basılmış veya romatologları tarafından. Erken tanısı çok önemli. Nasıl sedef hastalığı, eklem tutulumuyla hastanın belini bükebiliyor, eklemlerini şişebiliyor, elini yamultabiliyor, ayağında, dizinde şişlikler yapabiliyor. Behçet de körlük yapabiliyor, bizim için önemli şey. Mesela Mersin'de bizim göz bölümü de gayet iyi, ehil hekimlerimiz var. Orada retina bölümünde birçok körlük yaşamış Behçet olgusu var. Erken tanısıyla körlüğünü, tedavisiyle körlüğünü engellemek de çok önemli. Hani hastaların neredeyse %30'la 50'sinde göz tutulumu olabiliyor. İçeri atmadan, damar tutulumu olmadan, yine benzer şekilde sedef gibi ekleme yayılmadan onun da erken takibi, tedavisi lazım. Yine yaşam şartlarını düzenleyerek, diyetini vererek, Behçet hastalığı konusunda da Türk dermatologları ve romatologları çok ehil, gözcüler de ehil. Bu konuda zaten dünyanın önde gelen, yani mesela EADV Kongresi Avrupa'da hep Türkiye'den konuşmacı çağrılır. Başka ülkedekiler çok deneyimli olmadığı için bu konuda gururluyuz yani.
1: Sizin araştırmanızda, bu TÜBİTAK araştırma ödülünde sizin araştırmanız bu hastalığa nasıl bir yaklaşımla yaklaşıyordu? Neyi kapsıyordu?
0: O nükleer tıp incelemeleriyle gizli tutulumunu erken öğrenebilir miyiz? Sintigrafi dediğimiz bir yöntemle, hani damarı tutuyor ya, damarda hangi damarları öncelikle tutuyor? Hani o sintigrafi yapılırsa önceden, ona göre daha güçlü tedaviye geçilerek bunun ileride körlük yapmasına, eklemleri bozmasına veya bazen karındaki büyük aorta gibi damarları, pulmoner arter gibi akciğer damarlarını tutmasını engellemek için güzel bir tetkik yönteminin uygulanabilirliğini tüm dünyaya göstermiştik. Gerçekten bir ekip çalışmasıydı. Yani her bölümden hoca vardı, gözden, romatolojiden. Güzel bir çalışma olduğu için TÜBİTAK bize ödülü vermişti, bizim ekibe.
1: Evet, çok değerli bir ödül. 1999 yılında. Evet, evet. Aslında nereden baksanız 25 yılı.
0: Ben bu arada asistandım.
1: Evet, çeyrek asırı da geçmiş. Ben şunu sormak istiyorum. Ödülü aldığınız 99 yılından bugüne kadar bu hastalıkla ilgili ne tür gelişmeler oldu ve özellikle hastaların günlük tedavi pratiğinde neler değişti?
0: Evet, tetkik yöntemleri iyi. Hani bağırsak tutulumu için endoskopilerden tutun, bu nükleer tıp incelemelerine kadar, kan tetkiklerine kadar birçok tetkik yapabiliyoruz. Özellikle görüntüleme bize yardımcı. Biyolojik dediğimiz bu SEDEF'te de geçerli moleküller çok iyi. Akıllı ilaçlar bunlar. Yani SEDEF'e neden olduğu bilinen bir molekülü hedefliyor ve yan etkileri nispeten az. Bu şekilde biyolojik moleküller de SEDEF'in tedavisinde, aynen SEDEF, Behçet'in tedavisinde SEDEF gibi faydalı olabiliyor. Biyolojik dediğimiz tedaviler tıpta her alanda var. Bağırsak hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıklarında da var, eklem romatizmasında da var. O biyolojik moleküllerin gelişmesi bizim elimizi güçlendirdi. Şu anda gayet iyi tedavi prognozu açısından. Tabii bölümlerle multimerkezli, çok merkezli takibi gerekiyor. Çünkü Behçet'in tutmadığı organ yok. Damarın olduğu her organı tutar. Beyni de tutar, bağırsağı da tutar. Akciğerde de Behçet'le ilgilenen arkadaşımız var. Gözde de var. Gastroda da var, gastroenterolojide de. Yani tutmadığı sistem olmadığı için hep böyle çok merkezli bir, yani sırf dermatologların hastalığı değil, o yüzden romatolojinin de işin içine giriyor. Yani neredeyse işin içine bir 10-15 bölümün girdiği ciddi bir hastalık. Türkiye'de de İpek yolu boyunca yerleşen ülkelerde sık gördüğümüz bir hastalık.
1: Tam da onu soracaktım. Yani İpek yoluyla çok ilişkilendiriliyor bu hastalık. Evet. Şimdi Mersin'i ve bizim ülkemizi de dünya konjonktüründe değerlendirdiğinizde nasıl bir yerdeyiz? Behçet hastalığında ülkemizde ve şehrimizde görülme sıklığı nedir?
0: Ülkemizde, yani üniversitemizde yaklaşık 300'e yakın hasta kayıtlı. Bunların takipleri düzgün gidiyor. Zaten tedaviyi takip edilen hastada sorun çıkmıyor. Bizim halkımız takibi sevmez. Yani unutur. Ama düzenli takibe gelirse minimum 3 ayda bir takip, kan tetkiklerini yapmak, onların vitaminlerini, minerallerini de yüksek seviyede, normal seviyede tutmak gerekiyor. Bunları da düşük bulursak hemen takviye etmek, bu hastaların prognozunu, yani iyi seyrini, olumlu katkıda bulunan şeyler. Erken şikayetinde hemen bir şikayet olsun, hemen üniversitede yatırıyoruz biz, ilgili bölümlere danışıyoruz. Aksiyonu alıyoruz ve tedavisine başlıyoruz. Yani bizim için en önemli şey o, yataklarımızda 20'nin üzerinde dermatoloji servisinde yatağı var. Çünkü bu hastalar yatmazsa poliklinik hizmetlerinde biraz randevulu olduğu için, görüntüleme hizmetleri uzadığı için veya diğer ilgili branşlara danışma, tek tek konsültasyon isteme, yatarak hemen o bir haftada işini halledip tedavi planıyla gönderiyoruz. Yani bu aksiyonu hızlı aldığımız için bütün hastalarımızın seyri iyi. Yani evet, ciddi bir tutulum olan.
1: İhmal edilmemesi gerekiyor.
0: Evet, eskiden ihmal edilen hastalarımız vardı ama bu takip sistemini, yatışı ve diğer arkadaşların ilgisiyle birlik beraberlikle güzel hallediyoruz. Yani çok merkezli takip çok önemli.
1: Hastanın da tabii ki bu anlamda önemli.
0: Düzenli gelmesi de gerekir. Evet.
1: Sevgili dinleyenler, Bilim Ajandası programında Mersin Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ümit Türsel'le sohbetimiz devam ediyor. SEDEF'i konuştuk, Behçet'i konuştuk. Alerjiyle de ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü Mersin ve alerji sanki birbiriyle çok ilişkili iki kavram gibi. Kentimizin özellikle iklim yapısı alerji konusunda neler söylüyor bize hocam?
0: Ben şimdi 15 yıla yakın Ankara'da yaşadım. Buradaki kadar alerjiyi hiçbir yerde görmedim. Çünkü Ankara'nın havası biraz kuru. Polen dediğimiz, toz dediğimiz partiküller havada kalmıyor. Bizim burada bir iki sorunumuz, hatta üç sorunumuz var diyelim. Nem var. Nem, o ağır alerjen dediğimiz polenler, tozlar, çöl tozlarını, bir takım kimyasalları havada fazla aslında kalmasını sağlıyor. Bir de güneş var. Güneşin uyardığı alerjik hastalıklarımız var. Bir de üçüncü, dünyanın çoğu üründe, 7 tane üründe Mersin herhalde bir numarada tarım üretiminde. Yani biberden tutun limona kadar birçok tarım üründe Mersin herhalde dünyada bölgesel olarak, şehir olarak ilk üçte. Ve faunamız çok fazla. 5000 üzerinde farklı bitki örtüsü var. Çoğu endemik Mersin'de ve bu tabii çiçek açıyorlar, yaprak döküyorlar. bu faunadaki bitkiler, tozlar, mesela alerji testleri yapıyoruz. Hamam böceği çok, böcek alerjisi de fazla. Çimen çok, yeşillik alan çok, çimen alerjisi fazla.
1: Ev tozu çok fazla.
0: Ev tozu zaten hemen hemen herkeste çıkıyor. Ve bunlar astım ve deri alerjisi yapıyorlar. Alerjilerden biri ürtiker, bazen böyle ses de böyle çatallaşma şeklinde nefes darlığı da yapabilen anjiyodem dediğimiz ürtiker, halk arasında dabaz dediğimiz kurdeşen olabildiği gibi egzama da oluyor. Yani egzama, atopik egzama mesela çok sık. Yeni jenerasyon çocukta çok fazla görünüyoruz. Doğar doğmaz böyle yanakları kırmızı kırmızı çocuklar olur. Bu atopinin başlangıcı. İşte bunun teorileri var. Eskiden doğada yaşıyorduk, polenleri, tozları, hayvanları çok haşır neşirdik, alerji daha azdı. Şimdi steril evlerde yaşıyoruz, işte akıllı süpürgelerle, evet, sıfır tozlu ortamlarda.
1: Tam da onu sormak
0: her
1: istedim.
0: Yerde klima.
1: Yani bu modern yaşamın bizim alerjiyle olan şeyimize etkisi nedir? Modern bir toplum olmamızın acaba?
0: İşte hazır gıdalardan tutun, katkı maddesi. Tabii gürültü bile alerjiyi tetikliyor. Mesela gürültü üzerine bir kitap yazıyorum. Yani bütüncül sağlık. Yani gürültülü bir ortamdayız. Egzoz dumanları, arabaların gürültüleri, çevre gürültüsü. O bile aslında alerjiyi tetikliyor. Çünkü stres yanıtı yaratıyor. Tabii ürtiker ataklarında, kurdeşen ataklarında, atopik ekzema ataklarında, ekzema ataklarında stres çok önemli. Çevre, yaşadığımız çevrenin o gürültüsü, karmacası, fast food tarzı yaşam, o katkı maddeli olan gıdaları hızlıca tüketmek, paketli gıda tüketmek, hep bunlar ama geleneksel evde mayalanmış yoğurtları azaltmak, doğada beslenen organik hayvanların ürünlerini yememek biraz tetikliyor. Yani eskiden bu kadar yoktu. Şu anda neredeyse 10 çocuğun yani 5'i bir atopik dediğimiz alerjik bünyeler. Bunları bunlar eğer kötü yaşam koşullarına doğru da giderse, daha çok abur cubur yerlerse, daha çok sigara içerlerse, yanında sigara içilirse, daha çok strese girerlerse, spor yapmazlarsa, mesela spor faydalı bizim. Yüzme gibi, koşu gibi, herhangi bir spor hem astım, bronşite dönmesini azaltıyor bu alerjilerin. Hem de kişinin ruhsal yapısı toparladığı için alerji atak riskini azaltıyor. Yüzme üzerine bir kitap yazmış. Mesela yüzme çok iyi. Mersin'de 9 ay yüzülebilir. Yani havuza da gidilebilir. Yani 12 ayda yüzülebilir. Kapalı havuzlarımız da var. Olimpik havuz bizim üniversitenin havuzu. Bu alerjilere pozitif yaklaşım getiren bir şey. Tabii kilolu olmak da alerjiyi arttırıyor. Kilolu olmak bu sürtünme yerlerinde terleme, ekzema gelişimi, üzerine pişik sonrası mantar bilmesi, bu mantarın tekrar ekzemayı uyarması gibi bir kısır döngü. Bu kısır döngüyü kırmak gerek. Bizim mesela kilo vermek çoğu dermatolojik hastalıkta faydalı, sedeften alerjiye kadar. Hem ilaçların etkinliğini artırıyor. Çünkü kilolu bir kişiye o ilacın dozu yetmiyor. Yüksek doz verince de toksisite gelişiyor. Yani yan etkileri artıyor böbreğine, karaciğerine. O yüzden hani bütüncül yaklaşımı tekrar şey yapıyorum. Yani sırf dermatolog hani krem, iğne yazıp gönderen bir branş değil, aynı zamanda bütüncül yaklaşım dediğimiz bir yaklaşımı uygulaması gerekiyor ve genç meslektaşlarımı da onu özellikle öğütlüyorum. Kendi sorunu çözemiyorsa mutlaka ilgili bölüme, mesela diyetisyene ya bir spor hocasına, hani kilo verdirici, fit sağlayıcı yönlendirebiliriz.
1: Bir parantez açmak istiyorum. Mesleklerin alerjiyle doğrudan bir bağ var mıdır hocam?
0: Tabii bahçıvanlar, çiftçilikle uğraşanlar, denizde mesela devamlı güneş altında balıkçılık yapanlar, böyle cam, çimento fabrikasında çalışanların biraz orada kaldıkları kimyasallar, mesela cam işçilerinde, çimento işçilerinde dikromat dediğimiz bir madde alerjisi var. Üstelik bu alerjinin tozunu da alıyorlar. Bir de yemeklerin içinde de eğer diyetlerinde o madde fazlaysa daha çok alerji gelişebiliyor. Mesela kuaförlerin tatlı belası saç boyalarındaki formaldehite bağlı Ellere ekzemalı kuaförler geliyor. Bazen biz alerji testlerini yapıyoruz. Bizim üniversitemizde zaten o testlerin hepsi yapılıyor. Eğer pozitif olursak hatta iş yerine resmi yazı yazıyoruz. Bu işçiyi geri görevde çalıştırın. Ne bileyim dosyalama, arşivleme gibi meslek hastalığı raporu da verebiliyoruz. Gerçekten de zor bir durum.
1: Alerji testi dediniz hastanemizde yapılıyor. Bu alerji testleri her şeye tam olarak yanıt veriyor mu hocam?
0: Yama testi dediğimiz sırta yapıştırılan test materyalinde biz ekzem, kontak dermatitin dünyada %80'ini analiz eden bir 30 setimiz var. Onu yapıyoruz. Yani %80'ini tespit edebiliyoruz. Ama dünyada binlerce temas ekzeması yapan madde var. Onların %80'ini yapabiliyoruz. Burada inorganik maddeleri de tespit ediyoruz. Mesela nikel gibi. Nikelli çağımızda imitasyon takılardan tutun, çelik tencerelerin içine, jilet, işte sütyen kopçasına, paraya kadar her yerde maruz kaldığımız için nikel toplumumuzda en sık rastlanan, tüm dünyada olduğu gibi alerjen. Hani bunu tespit edersek nikelden fakir de diyet öneriyoruz. Çünkü bazı gıdalar nikelden zengin, fasulye, barbunya, çikolata gibi, midye gibi, karides gibi. Onları hani diyetle birlikte vermek gerekiyor. Bir de organik maddeleri test edelim. Pirik test var. Delme testi kolumuza yaparak. Burada da organik maddeler ne olabilir? Yiyecekler. Biz mesela toplumdan çok fındık, fıstık, süt, yumurta gibi alerjenleri çok fazla saptıyoruz. Ama bunun yanında mantarlar, ev tozları, değişik akarlar gibi diğer organik maddeleri de test ediyoruz. Bunu hemen değerlendiriyoruz. 20 dakikada sonuç veriyor genelde, 20-30 dakikada. Bu pozitif saptadığımız alerjeni, kanda da pozitiflik varsa mutlaka diyetten çıkarmak veya hayatını tozsuz bir yaşam koşuluna ayarlamaya çalışıyoruz.
1: Evet, aktardıklarınıza bakılırsa aslında alerjimizin olmaması sanki biraz mucizeymiş gibi. Özellikle
0: bazı hastalar çöl fırtınalarında maske takıp çıkmalarını söylüyorum. Çünkü hava durumu bile değiştirebiliyor. Mesela Libya'dan çöl fırtınası gelecek diye bir haber olursa o gün ya çıkmayın. Çıkınca da N95 dediğimiz o polenleri de çok güçlü filtreden maskelerle kısa süreliğine çıkın diyorum. Çünkü o sırada ilaç alırsa bile hastalığı aktif oluyor. Çünkü yoğun toza mesela 3 saat maruz kalsın. Herkes de zaten rahatsızlık hissetmeyen yoktur tozlu havada dışarı çıkmayan. Yani bölgemizde biraz nemli olduğu için. Bir yandan şans, nemli ama deniz var. Güneş de faydalı.
1: Bir yandan faydaları, bir yandan elbette zararları da olabiliyor. Alerji ile ilgili son soru, alerjik reaksiyon gördüğümüzde kendimizde, yakınımızda en sık yaptığımız hata nedir? Ne yapmamız gerekir?
0: Yani alerjiyi bazen ciddiye almak gerekir. Mesela bu ürtiker dediğimiz kurdeşen çıkınca böyle bakla bakla, fısır fısır, kaşıntılı, kabarıklıklar, bir şey yiyince olabilir, bir ilaç içer ondan sonra olabilir. Acil servise gitmelerini öneririz. Yani önemsizsinler, böyle eczaneye gidip bir alerji yapalım, geçsin diye beklemesinler. Çünkü bazen anjiyodem dediğimiz iç organlarda da alerji oluyor. Özellikle karın ağrısı, bulantısı, ürtikeri olan hasta da, kurdeşeni olan hasta da başlarsa nefes darlığı, mutlaka acil servise başvursun. Orada hemen tedavi edici iğnelerimiz var. Tedavi ediyoruz. Bir de tetikleyicisini tespit etmemiz gerek. Çünkü %20 insan ürtiker geçiriyor, yani kurdeşen ömrü boyunca. Bunu kronikleşmesini engellemek gerek, tetikleyicisini bulursak. Her zaman için o yüzden tetikleyiciden uzak durmak kesin tedavisi çözümü olduğu için, hani o ilacı almaması, o gıdayı yememesi. Bazı hastalar uçan kaçan her şeye alerji. Anafilaksi dediğimiz hayatı tehdit eden şiddetli reaksiyonlar geçirebiliyor. Onlara hatta adrenalin içeren kalem enjeksiyonları yapıyoruz. Mesela polene maruz kalıyor, anafilaksi, alerji, ürtiker geçiriyor. Bir şey yiyor, hemen geçiriyor. Bazen onları hani tatile giderken, pikniğe giderken, yaylaya çıkarken o alerji iğnelerini de yanında götürmelerini söylüyoruz. En çok o, bir de bir şeyler sürüyorlar. Onları da sevmiyoruz. İşte kantaron yağı sürdüm, yoğurt sürdüm filan. O daha da kötüleşiyor. Evet. İçinde bir sürü yeni kimyasallar, yeni alerjenler var. Sonra bir servise yatırıp kortizon başlıyor. Bütün vücuda da yayılıyor genelde. Bir de liflenmeyi çok seviyoruz. banyoda hani o ekzema gitsin, o alerji gitsin diye lifleyince lifin içinde bir de duş jeli varsa duş jelin içindeki onlarca kimyasalı da deri altına şey yapıyoruz. Zaten alarm haline geçmiş bir bağışıklık sistemimiz var. Onları daha çok kana karışıp daha çok alerji yapmasını sağlıyoruz. Eritrodermi dediğimiz tüm vücudun kızarıklığına, ekzema gelişmesine yol açabiliyor. En çok yaptığımız hatalar bu. Bir de birinci basamak sağlık hizmeti gördüğümüz eczaneye gidip bir ilaç almak. Aslında çok sakıncalı. Bir alerji apı araba kullanıyorsanız uyku yapar mesela. Kaza yapabilirsiniz. Yani hani harcı hala ilaç kullanmayı da çok seviyor halkımız.
1: Evet, bilinçsiz ilaç kullanımının yanı sıra bilinçsiz kozmetik kullanımı da çok yaygın. Evet. Şimdi buradan kozmetiklere geçmek istiyorum. Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ümit Türsen'le sohbetimiz devam ediyor. Alerjiden sonra kozmetikler meselesine gelince hocam özellikle genç nesil, yeni jenerasyon, sosyal medyanın da etkisiyle kozmetik ürünlerin kullanımında inanılmaz bir zirve yaşıyor. Müthiş bir tüketim var. Ancak elbette bu kremlerin, serumların hazırlanmasında da çok önemli bir laboratuvar süreci var. Yani bu süreç neden önemli? Biz bu süreci neden önemsemeliyiz ve kozmetik konusunda nerede yanlış yapıyoruz?
0: Evet. Ya kozmetik sektörü büyüyor. Herkes yatırımını oraya yapıyor. Müteahhitlerden tutun doktorlara kadar kozmetik ürün çıkarmayan neredeyse kalmadı. Tabii dünyada global kozmetik firmaları da var. Bunlar gerçi biraz bilim adamlarıyla daha güçlü, daha böyle kanıta dayalı çalışıyorlar. Karlı bir meslek olduğu için merdiven altı kozmetik üretimi çok önemli. Yani siz mesela sen Derya olarak bir firmaya söyle ben şu üç maddeyi katan bir krem hazırla. İşte 1000 kutu hazırla. Yapabilirsin. Yani bunun şeyi yok, izlemi yok. Sadece Tarım Bakanlığı'na diyor ki bunun içinde C vitamini var. Biraz niyasinamid var. Biraz pantenol var. Bunların üçünü karıştırıp.
1: İsmimi de ama, verdim, marka yaptım.
0: Evet, Derya krem. Derya güneş koruyucu. Bir de güneş koruyucu ekleriz. Yapabilirsin. O kadar kolay bir şey ki yani bunun kontrolü yok. Mesela Amerika'da FDA de böyle çalışıyor. Amerika İlaç Dairesi kozmetiklere, güneş koruyucuları onay veriyor. Ama bir yan etkiye girişince hemen kaplan kesiliyor. Sen nasıl böyle bir ürün üretirsin diye bir sürü ceza yazıyor. Türkiye'de merdiven altı çok kontrolü fazla olmadığında bazen Sağlık Bakanlığı ile birlikte Tarım Bakanlığı bazı ürünleri araştırıp toksik maddeler bulabiliyor içinde. Onları yasaklıyorlar. Tabii basit bir şey değil. Yani bir mühendislik şeyi var. Maddeleri test etmesi. O maddeler birbirleriyle geçimli mi? Hangi kutunun içinde? Plastikte mi? Alüminyumda mı? Cam kavanozda mı? Bu da ürün daha dayanıklı. Güneş görmesi mi gerekiyor? Koyu mu hazırlansın? İçinde mikrobiyal kontaminasyon var mı? Yani mutlaka mikrobiyolojik testler geçirmesi. Mesela bir sürü probiyotik krem var. Probiyotik aslında bakteri içeren. Hani yararlı bakteri diyoruz da belli ünitenin üzerinde o yararlı bakteriler kana karışıp sizi zehirleyebilir. Yani o mesela göz kreminin ayrı bir konsantrasyonu lazım. Yüz kreminin ayrı, vücut kreminin ayrı. Hep bunların bilimsel perspektifte kuralları ve bizim uzmanlar tarafından da deri testi yapılması gerekiyor. Ekzema yapıyor mu, ürtiker yapıyor mu, kurdeşen yapıyor mu gibi. Hiçbiri deri testi yapmıyor. Hani dermatolojik onaylıdır dediği çalışmaların çoğu laboratuvarda hayvan çalışmasının üzerine. Hani hayvanlara sürüyor bir şey yapar. Ya bunun kontrolü çok önemli. Dünyada da bu konuda hükümetler çok fazla aksiyon alamıyor çünkü para çok. Ya yani evet. Güçlü lobiler var. Yani bunu engelleyemiyorlar çünkü devlet de sonuçta oradan vergisini alıyor. Sadece şikayet üzerine giden bir sistem var. Hani bu alerji yaptı mı diye. Hani bizim ilaç alerjisi görünce nasıl tıbbi cihaz grubuna, bu ilaç tıbbi ilaç ve cihaz grubuna bu ilaç şunu yaptı. Hani prospektüse ekletin diye bir ibare koyunca biz de tek tük bu egzama gelişmiş, alerji geçmiş olguları makale yapıyoruz. Hani böyle dünyayı bilgilendirmeye çalışıyoruz. İşte Kantor ona bağlı güneş egzaması gelişmiş.
1: Ama tabii şöyle bunun için çok bilinçli bir kullanım gerekiyor. Yani evet, ne yazık ki
0: ama aktardan böyle bir... ve merdiven altı kozmetiklerden. Yani biraz Türk firmalarında da böyle bir profesyonelleşme, daha iyi geçim, eczacılarla, kimya hocalarıyla yoğun çalışma durumu var. Hı hı. Yani daha iyi doğru gidiyor ama her zaman çürük elmalar olacak.
1: Evet.
0: Nasıl mesela bitkisel tedaviler, bu bitkisel bir kremmiş. Egzama ya sedefe iyi gelirmiş diye alınan, mesela İngiltere'de bir çalışma vardı. %70'inde kortizon krem. Yani bitkisel ürünlerin içinde de ilaç var. Hı hı. Kortizonlu krem ekliyorlar. Hani egzama kremi gibi bitkisel diye. Yani bitkisel ibaresine de çok dikkate almamak gerekir.
1: Her bitkisel faydalı diye
0: değil. İçinde lazım. Östrojen de olabilir. Bitkisel ürün ilaç aslında. İlaçların %25'i bitkilerden. Mesela bizim Behçet'te kullandığımız kolsin aslında çiğden bitkisinin ve içinden elde edilen ve alkaloid bir maddeden. Yani çiğden bitkisinin ilacı. Yani işte aspirinle biliyorsunuz kavak ağacının dışından elde edilmiş bir asitsiz salisilik asittir.
1: Evet, şimdi bu kozmetikte özellikle düzensiz ve yanlış yollarla hazırlanan ya da işte evde kendimiz hazırladığımız ürünler cildimizde ne tür geri dönülemez sonuçlar doğurabiliyor hocam?
0: Yağlıysa sivilce yapar. O sivilce tedavisiyle bu sefer uğraşırız. Güneş hassasiyetini arttıran bir ürünse bu sefer Mersin gibi yerde zaten ultraviyole indeksleri yazları 10'a 11'in üzerine çıkıyor. Güneş alerjisi yapar. Kalıcı leke bırakabilir. Bu sefer bunun tedavisi için biz bir takım kremler, lazerler, şunlarla bunlarla uğraşabiliriz. Bir de emilerek toksik etkileri de olabilir. Mesela vücudun %20'sinden fazla bir alana krem sürersek direkt sistemik dolaşıma geliyor. Sistemik dolaşım demek işte böbreğinizde, kalbinizde yan etki yaratabilir demek, karaciğerinizde. Bunu önemsemek gerekir.
1: Evet, şimdi bu internetten alıyoruz, market raflarından bile kolayca alıyoruz. Bunları kullanan vakalar sık sık geliyor mu polikliniğinize? Ya da şöyle de sormak isterim, çok uzun yıllardır bu meslektesiniz, bu yıllara göre değişim arttı mı? Bu tür vakalar, işte dermatolojik vakalarla karşılaşma sıklığınız?
0: Kontak dermatit sıklığı arttı çünkü bir hassas nesil geliyor yani işte. Yağlı cildi, kızarmaya eğilimli bir cilt. Bu kontak dermatit, kozmetik ürünü tolere edememe vakası. Yani bir hastada hangi kozmetik ürünü doğru olduğunu bulana kadar bazen aylarca sürünüyoruz. Çünkü kozmetik duyarlı olan bir popülasyon gelişiyor. Çünkü çok krem kullandıkça her şeye duyarlılık gelişiyor. İçinde A vitamini var, A vitamini deriyi hassas hale getiriyor. C vitamini aslında askorbik asit sürüyoruz bir miktar. Paraben var, kimyasal reaksiyonlar yapıyor. Güneş koruyucuları var. Güneş koruyucularının içindeki bazı maddeler de hormonal D vitamin düzeylerini falan etkileyebiliyor. Hormonal etkileri olabiliyor. O yüzden bu artıyor. Ama benim tavsiyem her zaman hastanın memnun olduğu ürünü hiçbir zaman değiştirmiyorum. Çünkü yeni bir maceraya atılması alerji riskini arttırır. Yani bir tek onu alıyorum. O çok önemli. Bir de tabii bizim bu alerjiyi arttıran mavi ışık dediğimiz, yani sırf ultraviyole ışını deri kanseri ve güneş alerjisi yapmıyor. Kızıl ötesi, mavi ışıklar da deride hassasiyeti arttıran bir şey. O yüzden bazen fiziksel koruyuculu güneş koruyucuları ve demir içeren, titanyum içeren ürünler de önerebiliyoruz. Yani biz çağımızda sırf güneş Mersin'i düşünmeyelim. Cep telefonunda, bilgisayarda geçirdiğimiz, televizyonda geçirdiğimiz vakit artınca o da deriyi hem lekelenme, hassas hale getirme, alerji hale getirmeye de suçlanıyor. Şimdi o filtreli güneş koruyucuları ürünler geliştirmeye çalışıyor bilim adamları.
1: Hocam şimdi konuşacağımız çok başlık var. Sevgili dinleyenler, Bilim Ajandası programında Mersin Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Ümit Türsen'le sohbetimiz devam ediyor. Kozmetikleri konuştuk, alerjiyi konuştuk, sedef hastalığını, behçet hastalığını konuştuk. Programın başında yaşlılık dermatolojisinden bahsetmiştiniz. Yaşlılık dermatolojisi deyince de yine çok fazla ürün var. Bunlarla ilgili söylemek istedikleriniz, uyarılarınız varsa onları da kısaca almak isterim.
0: Şimdi yaşlı deri biraz düzleşiyor. Nem kaybediyor. Yağ bezleri azalıyor. Çünkü ergenlikte yağlı bir cilt var. Mesela yüzde ekzemayı çok görmeyiz. Sadece yağlı ekzemayı görürüz. Akne görürüz. Düzleştiği için su kaybı da fazla oluyor. Bir de bir sürü ilaç alır yaşlılar. Yani 50 yaşından 60 yaşından sonra insanlar idrar söktürücü, tansiyon hapı, bir takım haplar kullanıyor. Bunlar da deriyi kurutan şeyler. Deri kurumaya eğilimli olunca mutlaka çatlıyor ve alerjik, kaşıntılı bir deri haline geliyor. Yaşlanmada en önemli sorun olan deri kuruluğunu engellememiz birçok hastalığı engelliyor. Alerjiden ekzemaya tutun. Hatta deri iltihabı, infeksiyona kadar birçok hastalığı önleyebiliriz. O yüzden nemlendirici kullanımı çok önemli. Bir de banyoda liflenmeyi seven bir yaşlıysa üstteki koruyucu deri tabakası, yağ tabakasını da aldığı için daha da kuruyor. O yüzden mutlaka banyodan sonra gece yatmadan önce, çünkü gece sıcaklık var, yatakta da daha çok kuruyor. Mutlaka günde en az 2-3 öğün banyodan sonra mutlaka nemlendirici sürmesini istiyoruz. O çok önemli. Hatta banyodan sonra hafifçe kurulasından, çok kurulayınca nemlendiriciler atmosferik nemi çok çekmiyorlar. Vücudun doğal nemini korumak gerekiyor. O nemlendirici kullanımını ileri yaşta uygulamak çok önemli. Tırnak kesimi yapamıyorlar yaşlılar, uzanamıyorlar. Tırnağı uzun olunca mantar kapıyor, mantara bağlı. Ayak mantarı oluyor, oradan iltihap giriyor bakteriler. Bu sefer selülit dediğimiz, lenfödem dediğimiz bacağın şişmesi, kızarık, ağrı oluyor. Yani bu bakımı mutlaka yakınlarına ve kendilerine önermek gerekiyor. Mantarın ciddi sorunları oluyor. Yani dermatoloji servisimizde hep selülit dediğimiz deri enfeksiyonları çok yatıyor. Ve bunlar kana da karışıp hastayı şey yapabiliyor, prognozunu etkiliyor. Bir de deri kanseri riski artıyor, beyaz tenli, mavi gözlüyse özellikle. Güneşlenmeyi. O yüzden deri kanseri öncüsü lezyonlarını tedavi etmemiz. İşte gaz sıkıyoruz, bazı kremler veriyoruz. Onlar da çok önemli. Deri morarmaya başlıyor. İşte bariyer kremleri mutlaka önermek gerekiyor. Bunları ihmal etmemek gerekiyor.
1: Şeyi de sorayım hocam. Üniversite Hastanesi Dermatoloji Polikliniğinde ne tür hizmetler veriyorsunuz? Aslında sohbetimiz boyunca hepsinden de bahsettiniz ama böyle kısaca bir toparlamak gerekir belki.
0: Evet, servisimizde kronik hastaları yatırıp akut tedavilerini yapıyoruz. Polikliniklerimiz çok fazla. 6-7 tane polikliniğimiz var. Sedef dal merkezimiz var. Deri işlem odamız var. Bazı küçük tümörleri alıyoruz. Gaz sıkıyoruz kanser öncüsü lezyonları, alerji testleri yapıyoruz. Yani PUVA tedavimiz var. Bir ışın aslında, PUVA demek ultraviyole ağdan geliyor. Böyle deri kanseri, ekzema, sedef hastalarında bir ışın cihazına koyuyoruz. Yani yapmadığımız şey yok. Kronik hastalıklar takibinde zaten çok iyiyiz. Türkiye'ye girmiş, ruhsatlı, hatta bazen yurt dışından ilaç getirilmesi gereken bütün hastalıkları tedavi edebilme imkanımız var. Hani bizim kliniğe gelmesiyle Amerika'daki bir kliniğe gitmesi arasında bir farkı olmuyor hastanın. O açıdan gururluyuz. Birçok asistanımız var. 30'a yakın asistanımız var. 5 öğretim üyesiyiz.
1: Yani çok güçlü de bir kadro aynı zamanda.
0: Evet, yani güçlü, deneyimli bir kadromuz da var. Ekip de dinamik asistanlar sayesinde. Kliniğimiz güzel bir klinik. Yani gurur duyulacak bir klinikte çalışıyoruz.
1: Hocam şimdi başlıklar çok ama bir soracağım birkaç soru daha kaldı. Özellikle uluslararası çok fazla bilimsel etkinliğe katılıyorsunuz Avrupa'da ya da dünyanın başka ülkelerinde. Oradan bakıldığında Türkiye dermatoloji alanında nerelerde, bununla ilgili neler söylersiniz?
0: Evet. Türkiye dediğim gibi aslında birazcık içine kapalık bir dermatoloji alanında söylüyorum. Kapanık yapıdaydı ama bizim bu uluslararası kongreyi düzenlemeye başladıktan sonra açılmaya başladı. Hani basit bir şey olduğunu, ben çünkü yurt dışında kaldım, kongre düzenledim orada. Yani kabuğundan çıktı gibi düşünebiliriz. Çünkü biz mesela EADV'yi ilk tespit ettiğimizde, teklif ettiğimizde geriatrik dermatoloji çok önemlidir. Bununla ilgili bir grup kuralım, bunun başkanlığını da bize verin dediğimizde oy birliğiyle, yani bir tane oy bile negatif çıkmadı. Çok önemli çünkü onların proje yapıyoruz devamlı, iletişimimiz artıyor. Şimdi endokrin grubu, endokrin dermatoloji grubu da kuruldu bizim yaptığımız yolu görerek. Yani dermatolojide çığır açıyoruz. Uluslararası prestijli yayın evlerinden kitap çıkarıyoruz. Eskiden biz yabancı kitapları çevirmeyi havalı bulurduk hani gelip Türkçe'ye. Ama şimdi biz zaten onu aşmamız gerekiyor. Zaten herkesin İngilizcesi var, çevirebiliyor. Hani bir yabancı kitabı çevirmek yerine artık uluslararası kitaplar yazıyoruz. Uluslararası yayın evleriyle. Bu çok prestijli bir şey. Yani bunları yazabilir hale gelmek. Hem Behçet üzerine yazdık, hem işte yeni bir yayın evinden bir ilaç üzerine kitap çıkardık. Hem de geriatrik dermatoloji üzerine ikinci kitabımız da basılmak üzere. Güzel bir noktadayız. Tabii bu genç, mesela geçen hafta Atina'daydım. EAD'de bizim Avrupa Kongresi'ndeyim, işte orada oturum yönetip bir toplantı yaptık. Beni gurur verici şey, eskiden asistanlar gitmezdi. Şimdi genç en az bir 50 tane Türkiye'den asistan oradaydı, bizim oturumlara girdi, destekledi. Yani çok gurur verici şey oldu. Şimdi eskiden bir tek hocaların zorla gidebileceği kongrelere asistanlar kendi imkanlarıyla, burslarla gidebilir hale gelmesi çok gurur verici bir şey. Yani bunun basit olduğunu gördüler. Eskiden ya ben hiç görmezdim mesela EAD ve Avrupa kongrelerimizde asistanları. Şimdi neredeyse hocaların 3 katı 4 katı asistanlar var. Yani o yeni jenerasyon bizi muhtemelen dermatolojide, belki diğer branşlarda da önemli, daha da yukarı taşıyacaktır. Hı hı. Yani bunun çok basit olduğunu, orada bir hocayla görüşmeni, kontak numaralarını veya e-maillerini almanın basitliğini görüyorlar. Arkadaş gibi zaten insan iletişim iyi olursa herkesle arkadaş olabilir.
1: Aslında tam da burayı sormak ve burayla kapatmak istiyorum. Şimdi ödüller aldınız en son Mersin Üniversitesi ödül ve teşvik töreninde. Sağlık bilimleri alanında bilim ödülüne layık görüldünüz. Daha önceden yine işte burslarınız vardı. NATO bursuyla yurt dışına gittiniz. TÜBİTAK ödülü aldınız. Araştırma ödülü. Uluslararası çok önemli çalışmalarınız var. Etkinlikler düzenliyorsunuz. Kongreler düzenliyorsunuz. Buradan hareketle gençlere, genç asistanlara, çok da yüksek sayıda asistan da var kliniğinizde. Onlara ne tavsiye edersiniz? Neler söylersiniz? Son söz olarak bunu alayım hocam sizden.
0: Şimdi okumayı sevmeleri gerek. Yani bilimsel makale okumazlarsa. Sosyal medyada da olabilir bu. Bazı dergileri sosyal medyada hesaplarından takip edebilirler. Kongrelere düzenli gidip o konuda otor hocalardan bilgi öğrenebilirler. Yurt dışına da mutlaka gitmelerini öneririm. Yani oradaki havayı solumalarını. Şimdi bir moda oldu Almanya'ya gidilme modası. Birçok hekim gitti. Ama gidenlerin yarıdan çoğu aslında Türkiye'yi özlüyorlar ve Türkiye'deki aslında şartlar da bura kadar neredeyse iyi diyebiliyorlar. Çünkü bana birçok Almanya'dan kronik hastalığı nedeniyle tanı konamayan, tedavisi yapılamayan hasta geliyor ki diğer branşlardaki hani Almanya'ya gidiyor ya hekimlerimiz. Ben o yüzden Almanya'ya. Birkaç hafta önce Amerika'ya gitmiştim. Beni gururlandıracağım bir şey gibi anlatıyorum. Şeydeki pasaport kuyruğunda şeye geçince, pasaportumu verdim görevliye. Nereden geliyorsunuz dedi. Türkiye, sağlıkta çok iyisiniz siz dedi. Ya Amerika'da bile artık Türkiye'nin hani sağlıkta en iyi yerlerden biri. Eskiden biz Amerika'ya tedavi için gidiyorduk. Zaten Amerikalı birçok meslektaşımız da var. Bizim düzenlediğimiz kongrenin eş başkanının biri Amerikalı. Bizim onlardan daha iyi bir kafalarında algı yaratmamız çok önemli. Hani yurt dışına gidince de sadece onlardan ne öğrenebilirim gibi amaçla gitmek gerekir. Yoksa orada da sağlık yönünden, sosyal güvenlik açısından çok defekler var. Yani Amerika'da mesela paranız yoksa, benim kardeşim orada yaşıyor. Yani hiçsiniz gibi bir şey yani. Burada sosyal güvenlik yönünden de iyi. Hani genç meslektaşlarım hani orayı gidip görsünler ama Türkiye'ye daha iyi ne yapabiliriz diye. Zaten etraf ülkelerde Türkiye hep bir abi gibi görünüyor. İşte Kafkaslara gidiyoruz, Özbekistanlara, Kongre'ye gidiyoruz, Balkanlara. Hep bizden bir şey öğrenmeye çalışıyorlar. Biz onların abisiyiz. Hani onların abisi olduğumuz bir ülkede de kalmalarını ve daha bizim yapamadığımız ne varsa onların daha iyi bir şekilde yapmalarını öğütlüyorum. Tabii bazı asistan arkadaşlar belki kozmetik yapıp oturduğu yerden kolay para kazanmak da isteyebilir. Bu onun hakkı ama merak duygusu baskınsa bir şeyler üretmek, ülkesine daha faydalı bir şeyler yapmak istiyorsa daha çok araştırma, daha çok kitap, daha çok literatür bilgisi, daha çok iletişim yapmalarını salık veriyorum ki eskiden böyle dermatologlar biraz özel hastane, muayenehane şeyi %50'den fazlaydı. Şimdi gördüğüm gerçekten akademik ortamda kalmak isteyen birçok yeni jenerasyon var. O yüzden gurur duyuyorum. İnşallah onların öncüsü olmaya devam ederiz.
1: Evet, çok değerli şeyler söylediniz aslında. Yani özellikle sağlık alanında Türkiye'de roller değişmiş gibi görünüyor. Evet. Sizin gibi değerli hekimler sayesinde. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Bilim Ajandası programında bugün Mersin Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ümit Türsen'i konuk ettik. Verdiğiniz katkılar için tekrar teşekkür ediyoruz hocam.
0: Sağ Teşekkürler. Olunuz.
1: Ve Bilim Ajandası programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Ben Derya Özcan, yayın kumanda masasında Metehan Başar vardı. Yayınımızın sizlere video podcast olarak ulaşmasında radyo koordinatörümüz Tahir Özü Ölmez ve öğrencilerimiz Yiğitan Barut, Emirhan Yüzbaşıoğlu, Mücella Taş, İkranur Akdoğan ve radyo, televizyon ve sinema birinci sınıf öğrencilerimiz destek verdi. Onlara da teşekkür ediyoruz verdikleri destek adına. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında gerçekleştirdik yayınımızı. Mersin Uniradyo Instagram hesabından da yayındaydık. Bir de hatırlatma yapalım. Bilim Ajandası programımıza Mersin Üniversitesi Radyosu YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yarın yine bu saatlerde programımızı dinleyebilirsiniz. Programımızı bugünlük sonlandırıyoruz. Bir başka Bilim Ajandası programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bilim Ajandası sona erdi. Hazırlayan ve sunan Derya Özcan.

hiçbir durum seni ilgilendirmez. Ben senin resmine aşık. Ben senin resmine değil de sana aşık olsaydım o zaman ne olacaktı?

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Benim üniversitem engelsiz üniversite. YÖK raporuna göre en fazla engelsiz bayrak sahibi 4. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi. Benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem engelsiz üniversite. YÖK raporuna göre en fazla engelsiz bayrak sahibi 4. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi. Benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Çeşmi Siyah başlıyor. Hazırlayan ve sunan öğretim görevlisi Döndü Can.
1: Sevgili dinleyenler, 102.8 Mars Üniversitesi Radyosu'ndasınız ve Türküler Eşliğinde Çeşmi Siyah programı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Döndü Can, teknik masada bana arkadaşım Metehan Başer eşlik ediyor. Rivayet ederler ki Mersin'in Mut ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerinde bir sevda hikayesi vardır. Sazını omzuna alıp diyar diyar gezen, sözüyle gönül alan Karacaoğlan'ın sevdasıdır bu. Sazı ve sözüyle obadan obaya dolaşan Karacaoğlan, Mut yöresinde Elif diye anılan Karaca kıza gönlünü verir. Sevda karşılıklıdır ama oba töresi izin vermez bu aşka. Bütün imkansızlıklar yetmezmiş gibi bir de obanın beyinin yeğeni Elif'e göz koyar. Bir gün Karacaoğlan bir düğünde saz çalmak üzere obadan ayrılır. O yokken bunu fırsat bilen beyin yeğeni Elif'in çadırına gider, onunla uyumazsa bütün obada Elif'in adını çıkaracağını söyler. Elif çaresizdir. Hırgür çıkmasın, kan dökülmesin diye beyin yeğeniyle aynı çadırda bir gece uyumayı kabul eder. O an sevdanın üstüne ağır bir gölge düşer. O sırada düğünde çalan Karacaoğlan'ın sazının bir teli kopar. Karacaoğlan irkilir. Sazın teli kopunca gönlünün de koptuğunu anlar. Elif'in başına bir iş geldi der içinden. Ne düğün kalır gözünde ne söz. Sazını bırakır, soluğu obada alır. Gördüğü manzara Karacaoğlan'ın dilini bağlar, yüreğini susturur. Ne hesap sorar, ne beddua eder. Sazını alır, Elif'in yastığının kenarına mendilini bırakır ve obayı terk eder. Derler ki, o günden sonra Karacaoğlan, Elif'in sevdasını nice gönüllerde arar, lakin hiçbirinde bulamaz. İster ki yüreğindeki yangın sönsün, ister ki Elif'in adı unutulsun, yüzü silinsin, ama olmaz. Sevda sönmek bilmez bir köz gibi kalır içinde. Sustukça büyür. İşte bu yüzden sözler dökülür dilinden sevdaya, ayrılığa, hasrete dair. Ne varsa sazının teline karışır. Söylenemeyen sözler türkü olur. Ve o gün başlayan bu yanış bugüne kadar taşınır gelir türkülerde. Sevgili radyo dinleyenleri, şimdi sırada bir Elif türküsü var Karacaoğlan'dan. Cengiz Özkan seslendiriyor. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye, deli gönül aptal olmuş, gezer Elif Elif diye.

Sevgili dinleyenler, bir kahve içelim seninle deriz sevdiklerimize. Ardından sorarız, nasıl olsun kahven? Sade mi, orta mı, şekerli mi? Kahve gelir, ilk yudum alınır ve sonra başlar gönülden dökülenler. Benim gözümde kahve bu yüzden bir dostluk gibidir, bir arkadaş gibi. Zamanın ağırlaştığı, acele etmediği, insanın kendine ve karşısındakine yer açtığı bir an. Kahve birçok önemli şeye eşlik eder hayatta. Bir kız istemeye, bir iş görüşmesine, çözülemeyen bir derdi paylaşmaya. Her seferinde sessizce durur masanın ortasında, dinler, tanıklık eder bize. Kahve yoldaştır bütün bu süreçlerde. Ne taraf tutar, ne söz keser, sadece eşlik eder. Sevgili dinleyenler, eğer hala birlikte kahve içip sohbet edebileceğiniz insanlar varsa etrafınızda, bilin ki çok şanslısınız. Derler ya atalarımız, gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Şimdi Çeşmi Siyah'ta iki türkümüz var. İlk türkümüzü Öykü Gürman seslendiriyor. Kahveyi kavururlar. Hemen ardından Orhan Hakalmaz'ın sesinden Çift Jandarma geliyor türküsü radyolarınızda.

102.8 Mars Üniversitesi Radyosu'ndasınız. Sevgili dinleyenler, küsmek, söylenmeyen bir sözün ağırlığına, beklenen ama gelmeyen bir hal hatırlatıyor.

hatıra. Darılmak deriz bazen, gönlümün cindi deriz, aslında adını koyamadığımız bir sızıdan söz ederiz. Kimi susarak küser, kelimeleri içine gömer, kimi gözünü kaçırır, bakarsa çözüleceğini bildiği için bakmamayı seçer. Kırıldım der insan ama kopmaz, çünkü kırıldığı yer en çok sevdiği yerdir. Anadolu'da küsmek vazgeçmek değildir, beklemektir. Bir adım, bir ses, bir gönül alma umuduyla durup durup içinden geri saymaktır. Küs kalmak iyi gelmez aslında insana. İçte bir ağırlık yapar, sözü eksiltir, yüzü solgunlaştırır. O yüzden bayramlar vardır. Küslerin barıştığı, kapıların yeniden çalındığı günlerdir bayramlar. Bir tatlı, bir sarılma, bir hakkını helal et sözüyle çözülür düğümler. Küslük uzun zaman sürmesin diye öğütler büyükler. Gönül koyma, gönül al. Şimdi çalacağımız türkü de işte bu duygudan beslenir. Küsmekle sevmek arasındaki o ince çizgiden. Çünkü türküler bilir ki küslük geçicidir ama gönül kalıcıdır. Sıradaki türkü gönül koymanın ağırlığını, barışmanın hafifliğini hatırlatsın hepimize. Modern bir türkü yorumu, Faruk Sabancı ve Mela Bedel söyleyecek. Darıldım, darıldım.

Sevgili dinleyenler, insanoğlunun doğayla kurduğu ilişkinin en sade ama en bütünlük örneklerinden biridir çalı süpürgeleri. Eskiden her şeyin kolayca bulunmadığı zamanlarda doğada karşılaşılan her çalı aslında bir imkan, bir araç, bir çözüm de insan için. Akıllı süpürgeler yoktu evleri süpüren. Zaten akıllı süpürgelerin süpüreceği betonarme binalar da yoktu. Kimi zaman tesbih ağacından, kimi zaman çaltıdan, kimi zaman süpürge otundan, kimi zaman yoncadan yapılırdı bu süpürgeler. Beton olmayan zeminler, toprak damlar, avlular bu süpürgelerle temizlenirdi. Ama bu yalnızca temizlik değildi. Bu doğayı tanımak, ona zarar vermeden ondan faydalanmak ve elindekiyle üretmekti. Çalı süpürgesi özellikle genç kızlar için bir hünerdi. Eli işe yatkın olan, dalı doğru seçen, ipini sağlam bağlayan bilirdi bu işi. Sessizce yapılan ama büyük anlamlar taşıyan bir üretimdi anlayacağınız. Bu yüzden kıymetliydi. Şimdi sırada o günlerden bugüne iz taşıyan bir türkü var. Tuğba Ger seslendiriyor. Süpürgesi yoncadan.

Sevgili dinleyenler, Anadolu'nun bilgelik hazinesinde özel bir yeri vardır Nasrettin Hoca'nın. Derler ki bir gün hoca bir ceviz ağacının gölgesine oturmuş, dinlenirken etrafına bakınmış, tarlada incecik dallara tutunmuş koskoca kabakları görmüş. Başını kaldırmış, heybetli ceviz ağacına bakmış, dallar kalın, gövde güçlü ama meyveler küçücük. Kendi kendine söylenmiş hoca, bu nasıl iştir? Koca ağacın meyvesi küçük, incecik dalların yükü koca koca kabak. Tam o sırada bir ceviz düşmüş hocanın başına. Hoca durmuş, gülümsemiş. Demek ki Yaradan'ın bir bildiği var demiş. Ya bu başıma düşen ceviz değil de kabak olsaydı? İşte hayat biraz da böyle. Her şeyi yerli yerinde, her ölçü bir denge içinde. Görmediğimiz, bilmediğimiz bir düzen var. Bize düşen bazen sormak kadar kabullenmeyi de bilmek. Şimdi bu hikayenin ardından sözün gülümseten yerinden bir türkü gelsin istedik. Bediye Akartürk'ün sesinden anonim bir türkü konuk olacak radyolarınıza. Kabak türküsü. Hemen ardından Zeynep Başkan'ın sesinden Cevizin Yaprağı Dal Arasında türküsünü dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyenler, bu akşam da sözümüzü türkülerden, yolumuzu hatırdan, sesimizi geçmişin izlerinden aldık. Bazen bir sevdayı anlattık, bazen bir kahvenin hatırını, bazen doğanın insana öğrettiği hünerleri. Hepsi dönüp dolaşıp gönle değsin diye. Programı hazırlayıp ve sunan ben Döndücan. Arka fonda Emre Dayıoğlu arşivinden Osman Kırca'nın icrasıyla 3 telli boğaz gaydısı ve teknik masada ise arkadaşım Metehan Başar bana eşlik ediyor. Programımızı iki güzel türküyle kapatıyoruz sevgili dinleyenler. Önce Mustafa Ertürk'ün sesinden Telgrafın Tellerine türküsü, hemen ardından da Kamuran Akkor'un sesinden Dağlar Kızı Reyhan türküsü radyolarınızda olacak. Bu hafta da bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Gönlünüzden yük eksilsin, sözünüz hafiflesin, yolunuz açık olsun. Yeniden buluşuncaya kadar yük hafifliği dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Çeşmi Siyah sona erdi. Hazırlayan ve sunan öğretim görevlisi Döndü Can.
1: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
2: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at.
3: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. 30 milyon TL'lik destekle TÜBİTAK'ın Milli Teknoloji Atölyesi benim üniversitemde. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. 30 milyon TL'lik destekle TÜBİTAK'ın Milli Teknoloji Atölyesi benim üniversitemde. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Sude Nalbant'ın hazırlayıp sunduğu Ultra Metal programı başlıyor.
1: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan herkese iyi geceler sevgili dinleyenler. Ultra Metal programıyla sizlerleyiz. Ben sunucunuz Sude Nalbant. Bu gece burada metalin en karanlık köşesi sizi kendine çekiyor. Hazırsanız gecenin sessizliği bizi terk ediyor ve Ultra Metal'in karanlığına bırakıyoruz kendimizi. İlk parçamız Primal Fear, Metal is Forever, şimdi 102.8'de sizlerle.

Wolf. In alia naturam convertit.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Ultrametal programında birbirinden efsane parçalarla sizlerleydik. Ben programcınız Suden Alban. Haftaya yine metal müzik efsaneleriyle aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Suden Alban'ın hazırlayıp sunduğu Ultrametal programı sona erdi.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

In the bush. 102.8 Mersin Üniversitesi.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

by what I'm told. From the latest hit

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.